0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız, senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu?

0: Ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün İsa Mesih'in Yuhanna 19'da "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur" dediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda öncelikli olarak sormak istiyorum ben sizlere. Kapı benim diyor İsa Mesih ama öncelikli olarak aslında olayın köküne inelim ve günah sorununa bakalım istiyorum. Günah nedir ve insanın günah içerisindeki durumu nedir? Biraz bundan bahsedersek aslında İsa Mesih'in kapı benim demesini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Günah konusundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, yani günah dediğimiz zaman kutsal kitaba baktığımızda, özellikle İncil'deki anlamına baktığımızda Tanrı'nın yasalarına uymamak diye kısaca bir tanımlama yapabiliriz. Ve çok kişi aslında günah kavramını biliyor ama bunun arkasında yatan o derin anlamı kavrayamıyor. Yani günah daha çok yasak, bir şeyi yapmamak gibi düşünülüyor. Ama bunun gerçek anlamı Tanrı'nın yasalarına uymamak, Tanrı'ya baş kaldırmak, Tanrı'nın yetkisini yadsımak ya da ona meydan okumak, kötülük yapmak, suç işlemek. Yani çok geniş bir tanımı var.
0: Evet.
1: Ve bu yalın, yani basit yapılan tanımlar ne yazık ki günahın ne kadar korkunç sonuçları olduğunun anlaşılmasına engel oluyor. Yine devam edersek, yani bu baktığımız birkaç düşünceden yola çıkarak, yani İncil'de günahı tanımlayan en temel Grekçe terim harmartia'dır. Hedeften şaşmak, yanlış yola sapmak anlamına gelir. Kötülük yapmak, suç işlemek, Tanrı'nın yasasını çiğnemek bu terimin kapsamına giren fiillerdir. Yani bir kişi günah işlediği zaman ya da bir günah içinde olduğunu ifade ettiğinde doğrudan Tanrı'ya karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu içsel olabilir, düşünsel olabilir, yani davranışlarla olabilir. Yine İncil'de yapılan tanımlamalara baktığımızda farklı kelimeler var. Asbestia var. Bu da etkin tanrısızlığı ve ruhsal yozluğu ifade ediyor. Yani demek ki tanrısızlık da bir günah çünkü Tanrı'yı reddediyor. Anomia, yasasızlık anlamına geliyor. Yasayı hor görmek ve çiğnemek anlamına geliyor. Adika özellikle komşuya yönelik kötülüğü tanımlıyor. Zaman zaman adaletsizlik, haksızlık ve kötülük olarak da çevriliyor. Ayrıca suçlu anlamına gelen enokos ve borç anlamına gelen ophelema günahla ilişkili diğer terimlerdir.
0: Peki herkes günahkar mı? Yani
1: hani bizim ilahiyatımızda göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan başlayarak günahlıdır. Ve onların günahı kalıtsal bir hastalık gibidir diyebiliriz. Ve bunların günahın sonucunda ruhsal ve fiziksel olarak insanlar öldü. Yani biraz kutsal kitap ayetlerine göre açarsak Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı Adem'e "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" dedi. Yani Tanrı orada günahın sonucunu açıkladı. Yani sonuç nedir? Bir yargı var. Yani iyiliğiyle kötülüğü bilme ağacından yediğinde yargı olacak ve bunun sonucu
0: ölüm.
1: İnsan ölecek. Yaratılış 3. bölümde ise şeytan Adem bahçesinde Havva ile konuşuyor ve diyor ki kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini söylediğinde, Adem de buna ortak olduğunda verdikleri karar nedeniyle şeytanın yanında da yargılandılar. Hem ruhsal olarak öldüler hem de fiziksel olarak öldüler. Şimdi sorunuza kısa bir cevap vereceğim yani bu kadar uzun konuştuktan sonra. Eğer bütün insanlar günahlı değilse neden ölüyorlar?
0: Evet, ölüm
1: ya da insanlar ne, günahsız doğuyorsa neden ölüm var? Yani günahın sonucu ölümdür. Ruhsal ve fiziksel ölümdür. Demek ki bütün insanlar günahlıdır. Ölümlü olması da bunun kanıtıdır.
0: Evet, anladığım kadarıyla o yaratılışta işlenen ilk günah nedeniyle aslında ölüm var ve biz artık fiziksel olarak ölüyoruz ve tabii ki o ilk günah sonucunda da ruhsal olarak zaten Tanrı'dan kopuşla birlikte ruhsal olarak da aslında ölü sayılırız. Bu günahı kavramını anladıktan sonra bugünkü üzerinde konuşacağımız konu aslında İsa Mesih'in kapı benim demesi. Bunun anlamı nedir peki? İsa Mesih kapı benim derken aslında ne söylemek istiyor? Buradan ne anlayabiliriz?
1: Yani başta okuduğunuz ayeti ben de okumak istiyorum. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette bunu yazıyor. Ayetlerin bağlamına baktığımızda hangi koşullarda İsa Mesih bu sözü söyledi? Tarihsel arka planda çardak bayramı var. Yani diğer adı ürün devşirme bayramı. Bu bayramda Tanrı'nın halkı 7 gün boyunca Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtuluşu, çardaklarda yaşayarak hatırlarlar ve vaat edilen topraklarda verimlilik için şükrederlerdi. Tanrı'nın halkı kutsal kitapta toplumda anlaşılan şekliyle Yahve'nin ümmeti de diyebiliriz. Yani Yahve İbranice ama ümmeti bu toplumdan, bu ümmet demek bu toplumda daha iyi anlaşılabilir. Bayram yapıyor ama Tanrı'dan ve Yahve'den uzaktır. Böyle bir durumda İsa Mesih kaybolmuş bir halka bildiği bir örnekten yola çıkarak Tanrı adına değil Yahve olarak çağrı yapıyor. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer, çıkar ve otlak bulur diyor. Kapı benim, yani koyunların barındığı güvenli ağılın, sonsuz yaşamın, Tanrı'nın krallığının kapısı benim diyor İsa Mesih. Eğer benim aracılığımla yani bu kapıdan giriyorsanız siz günahlardan kurtulacaksınız, sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Yani otlak bulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, bol yaşama sahip olmak anlamına geliyor. Buradaki kapı, bir tane kapı var. Eğer o kapıdan girilmiyorsa demek ki kişi Tanrı'nın egemenliğinden uzak oluyor.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih kapı benim ve benim aracılığım ile kurtulabilirsiniz diyor ama toplumumuzda genellikle Tanrı ile insan arasında bir aracı kabul edilmez. Burada İsa Mesih'in bize aracılık ettiği konu nedir ve neden İsa Mesih'e ihtiyacımız var bu anlamda?
1: İsa Mesih'i günahları üstlenen olarak kabul etmek gerekiyor. Yani Tevrat ve Zebur ve İncil'in dediği şudur. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Şimdi bu aracı kabul edilmiyor ancak bunu anlamak için yine ölü örneğine dönebiliriz. Yani bir kişi ölmüşse artık kendisinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak dışarıdan bir müdahale olursa kişi bazen hayata dönebilir. Yani bu kalp masajıyla diyelim bilinen örnek olarak. Yani böyle bir masaj yapılıyorsa kalbe o zaman kişi hayata dönüyor. Ama ölünün kendisine yapabileceği bir şey yok. Eğer tamamen ölmüşse artık onun cenazesini kaldırıyorlar. Yani kendisi için yapabileceği bir şey yok. Ve bu durumda İsa Mesih olmazsa yani günahın yargısını kaldırmazsa İnsan ölümden sonsuz yaşama geçemez. Kendi kendini kurtaramaz.
0: Yani biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman bir sürü ibadet yapan insanlar var tabii ki. Kurtulmak için aslında cennete gidebilmek için farklı farklı yollar da deniyorlar. Biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz bu noktada?
1: Yani iyi işler konusunda iyi işler yapmalıyız. Ama kendi çabalarımızla kurtulamayız. Hı-hı. Yani bir ölü ne yapabilir? Yani Tanrı'nın işte o yaratılıştaki Adem bahçesine döndüğümüz zaman, yani orada Adem ve Havva fiziksel ve ruhsal olarak ölüm yargısını aldıklarında süreç hemen kendini göstermedi. Belli bir süre sonra gösterdi ama öldüler. Yani öldükten sonra artık kendi kendilerine bir şey yapamazlardı. Eğer iyi işler insanı kurtarmaya yetseydi insan ölümsüz olması lazımdı. Yani bunun püf noktası bu. Eğer insan ölüyorsa iyi işler onu kurtarmaya yetmiyor demek ki.
0: Evet, ölüm ya da günahı ortadan kaldıramıyoruz.
1: Kaldırmıyor.
0: Kendi çabalarımızla.
1: Ama iyi işler iyi işler yapmak lazım. Yani evet. Öyle diyor kutsal kitapta.
0: Peki aslında kapıdan girmek bir geçiş gibi. Yani bir yerden bulunduğumuz bir yerden başka bir yere geçiş gibi. İsa Mesih bu benzetmeden bahsederken bir geçişten mi bahsediyor? Yani nereden nereye geçiyoruz biz o kapıdan geçerken?
1: Tabii yani ne oluyor? Dünyadan Tanrı'nın egemenliğine doğru giriyoruz. Matta 7. bölümde dağdaki vaazda İsa Mesih söylüyor. Yani dar kapıdan girin diyor. Yani dar kapıdan girmek ne anlama geliyor? Orada Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Ve bu Tanrı'nın egemenliği artık bu dünyaya ait olan bir yer olmuyor. Yani büyük ruhsal krallığa giriyoruz ve ikinci gelişine kadar tamamlanacak bir süreci içeriyor. Belki şöyle bir örnek düşünmekte faydalı olabilir. Yani bugün bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğinizde artık tamamen onun yasaları altında oluyorsunuz. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkenin yasaları geçerlidir. Herhangi bir konu varsa o ülkenin yasalarına göre çözülür. İşte biz de İsa Mesih'in kapısından girdiğimiz zaman artık Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Onun yasaları geçerli oluyor. Dünya ise dünyanın yasaları geçerli. Dünyada günah egemen ve insanı öldürüyor. Ama İsa Mesih de ise insan yaşam buluyor, sonsuz yaşamı buluyor.
0: Evet, yani aslında biz günahlı bir doğamızla yaşıyoruz ve ölüm var yaşamlarımızda. Ve bir geçiş var, o cennete gidiyoruz ve o kapı İsa Mesih, ben anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. O kapı İsa Mesih ve biz o kapıdan geçmeliyiz ve böylece cennete gidebiliriz, kurtuluş bulabiliriz anladığım kadarıyla.
1: Doğru ve aynı zamanda şunu da ekleyebilirim. Yani bu sunulan kurtuluş Tanrı tarafından tasarlanmıştır ve bunu hiç kimse engelleyemez. Şeytan insanı ayarttı ve günaha düşmesine neden oldu. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu engelleyemez. Ve İsa Mesih'in kapısını kapatamaz. Bu kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese açık bir kapıdır.
0: Açık, evet. Peki birçok insan da her yol Tanrı'ya giden anlayışı var. Yani her yol Tanrı'ya götürür mü bizi?
1: Yani her yol Tanrı'ya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı o zaman bu kadar farklı inanca da ihtiyaç yoktu. Ve bu aslında insanların kendilerinin ortaya çıkardığı bir düşünce oluyor. Ve bunu nasıl bir örnekle kullanabilirim? Başka bir örnek geliyor aklıma. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Tanrı'nın telefon numarası deniyordu. Ve şöyle diyordu o kitapta. Eğer Tanrı'nın bir telefon numarası olsaydı ve biz onu aramış olsaydık konuşabilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir telefon numarası yok. Ama diyelim ki var. Eğer Tanrı ile konuşmak istiyorsak onun numarasını çevirmemiz lazım. Yani şu anda yeryüzünde 8 milyar insan varsa, atıyorum 6 milyar telefon varsa, benimle konuşmak istiyorsanız benim telefon numaramı çevirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Bunu aramadığınız sürece her zaman karşınıza bir kişi çıkabilir ama ben olmayacağım. Tanrı da böyle diye düşünüyorum.
0: Yani Tanrı aslında kişisel bir Tanrı ve bizimle kişisel olarak ilgileniyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de Tanrı'ya direkt olarak gidecek tek yolun İsa Mesih olduğunu anlıyorum o zaman ben. Tek kapı olduğu için.
1: Evet, doğrudur.
0: O zaman her yol Tanrı'ya gitmez diyebiliriz. değil mi İsmail?
1: Evet. Yani eğer her yol Tanrı'ya gitseydi, yani söylediğimiz gibi, neden insanlar kendisi düzenini kurmaya çalışıyor? Yani burada sorusunu da sormamız lazım. Yani her yolun Tanrı'ya gittiği düşüncesi, öyle sanıyorum, insanların inandığı en büyük yalanlardan biridir.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.

0: en yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hazreti İsa Kimdir adlı programımıza devam ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ilk bölümümüzde günah kavramından bahsettik ve İsa Mesih'in kapı benim sözünden bahsettik. Her yol Tanrı'ya gider mi diye de üzerinde konuştuk. Şimdi aslında baktığımız zaman eski ahite Tanrı'nın bir yasa vermiş olduğunu görüyoruz ve bir ibadet düzeni var. Ama İncil bize İsa Mesih'e iman ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
1: Eski ahit ya da toplumumuzdaki anlaşılır şekliyle Tevrat ve Zebur'un İncil ile ilgili bir tutarsızlığı yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu da düşünmeliyiz. Yasa ne zaman verildi? Yani yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ama ondan önce de Tanrı'nın insanların vicdanına yazdığı bir yasa vardı aslında. Ama yazılı yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman gelişen vahiy diye bir kavram var. Yani yaratılış birinci bölüm birinci ayetinden vahiyin son bölümüne 22. bölüme kadar kutsal kitap baştan sona kadar tutarlıdır ve bu vahiy sürekli gelişerek daha iyi anlaşılıyor. Ve biz bu kutsal kitap bölümlerine baktığımızda bunların birbirlerini açıkladığını görüyoruz. Örneğin Avram, yani İbrahim peygamberin önceki adı Avram, Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette. Evet, ne oldu? İman etti ve sadece iman etmesiyle Avram, yani İbrahim peygamber doğru sayıldı Tanrı tarafından. Yani güvendi, onun güvendi anlamında söylüyor. Romalılar 4. bölümde de şunu yazıyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Yani aradan binlerce yıl geçiyor neredeyse. Yani yıl geçiyor. Ve İbrahim peygamberden elçilerin dönemine geliyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi. Ve o dönemde Avram için söylenen söz aynı şekilde İncil'de de söyleniyor. Yani Tevrat'ta söylenen söz İncil'de de söyleniyor. Demek ki kutsal kitapta bir tutarlılık var ve bir açıklanma var. Yine devam eden bölümde Romalılar 4. bölümde şunu diyor. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvenceye alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. Şimdi yine yaratılış, yani Tevrat bölümündeki ayete baktığımızda sadece bir cümle var. Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Ama gelişen vahiy ile baktığımız zaman ne yapıyor? Bu okuduğum son paragrafta İbrahim'in imanının neye dayandığını açıklıyor. Yani Tanrı. Ve yine devam eden ayetlere baktığımız zaman İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Ve bu söze baktığımızda nedir? Yüz yaşlarındaydı. Ölü denilebilecek bedenini Sara'nın ölü rahmine düştüğünde imanı zayıflamadı. Yani imansızlık edip Tanrı'nın vaadine kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklandı sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Hı hı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani Tevrat bölümlerinde geçen ayetlere baktığımızda biz bunları görmüyoruz. Yani bir aklanmayla ilgili bir kavram yok orada. Hı hı. Aklanma aslında Romalılar mektupta özellikle açıklanıyor. Yani doğru sayılmak anlamına geliyor. Ve yine bu teknik bir terimdir. O dönemde yani ilk yüzyılda Roma'daki mahkemelerde kullanılıyordu. Hakimin bir kişiyi aklaması, suçsuz sayması, doğru sayması anlamında kullanılıyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bu ayetlere bakarak İbrahim peygamber için söylenen o sözleri daha iyi anlayabiliyoruz. Hı hı, evet. Yine bu ayetlere tekrardan dönecek olursak burada özellikle vurgu var. Yani vurgulanması gereken bir nokta var. Hı hı. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Aynı zamanda günümüze de bir bağ oluşturuyor.
0: Evet.
1: Yani o birinci yüzyıla ve aynı zamanda bugüne de bir bağ oluşturuyor. Hı hı. İşte biz bu nedenle bu tutarlı sözlere bakarak kutsal kitabın kendi içinde bir çelişki olmadığını, başından sonuna kadar bir bütünlüğü olduğunu görüyoruz ve bu da bizim imanımızı arttırıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, yani aslında İbrahim'e baktığımız zaman yine de bir iman eylemiyle aslında o vaatleri aldı diyebiliriz ve imanıyla aslında o etkin oldu. Yine günümüze baktığımızda da İsa Mesih imanla aslında onu iman sayesinde biz de aklanmış sayılıyoruz Tanrı'nın gözünde.
1: Hatta şunu da eklemek istiyorum. Avram'ı yani İbrahim peygamberi Tanrı ilk defa çağırdığında şunu söylüyor. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Hı hı. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanet edeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Yani yeryüzündeki bütün halklar İbrahim peygamberin soyu dediğinde aslında ruhsal soydan söz ediyor. Hı hı, ve bu hı. İsa Mesih'te gerçekleşti. Bu Romalılar 4. bölümde son okuduğum ayetlerdeki İsa Mesih'le olan bağı budur. Vaati İbrahim peygamber aldı. Hı hı. Ama onun soyundan gelen Mesih ne yaptı? Günahlarımızı üstlenmek için, günahlarımızın yargısını kaldırmak için çarmıhta öldü. 3. gün dirildi. Ve bunun sonucunda biz de buna iman ediyoruz ve Tanrı'nın gözünde aklanmış sayılıyoruz. Hı hı.
0: O zaman İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında o ruhsal soyu oluşturmuş oluyoruz diyebiliriz.
1: Evet. Yeni dönemde Tanrı'nın halkı ya da Tanrı'nın ümmeti oluyoruz.
0: Evet, fiziksel olarak bir durum değil, ruhsal bir durum bu da artık. Hı hı. Evet, aslında ilk başta biraz konuştuk ama daha derinden sormak istiyorum, üzerinde durmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda da aslında çok fazla var bu durum, sevaplar konusu. Ve biz sevaplarımızla, iyiliklerimizle kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun için aslında birçok iyilikte bulunuyoruz, sevapta bulunuyoruz. Aslında cenneti elde edebilmek için. Bizim kurtuluşumuza bir katkısı var mı sevaplarımızın? Yani o zaman tabii ki şöyle bir soru gelebilir. Niye o zaman sevap işleyeyim, niye iyilik yapayım bir katkısı yoksa diye belki bir soru da gelebilir. Neden sevap işlemeliyiz bu noktada? Ya da neden kurtuluşumuza bir etkisi var mı? Ya da neden yok? Biraz bunu açabilir miyiz? Çünkü toplumumuzda çok fazla konuşulan bir konu bu aslında.
1: Bu soruyu ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Birincisi, kurtuluşumuza bir etkisi var mı ya da katkısı var mı? Hı hı. Şimdi yine konuşmamızın başında söylemiştim. Eğer bizi kurtuluşumuza, yani günahlardan bizi kurtaracaksa, hı hı, o zaman ölmememiz lazım. Yani kurtuluş bu. Hı hı. Hristiyan ilahiyatına göre kurtulmak demek. Yani ölümün yenilmesi demek. İnsanlar öldüğüne göre iyi işlerin, hı hı, onun üzerinde bir katkısı olmuyor diye anlıyorum. Ama aynı zamanda İncil'de iyi işler teşvik ediliyor. Yani Titus mektubunda şöyle yazıyor. Yöneticilere bağımlı olmaları, yani imanlıların, Hristiyanların yöneticilere bağımlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. bizimkiler de, yani yine iman eden, İsa Mesih'e iman eden kişiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Yani evet. Böyle yazıyor Tanrı'nın sözünde. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yani biz iyi işler yapmalıyız. Yani kutsal kitap bunu söylüyor. Ama bunun bizim günahlarımızı kurtarması için yaptığını söylemek, o zaman Tanrı'nın lütfunu boşa çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü İncil'den anlıyoruz, insan Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız olarak aklanır. Böyle yazıyor. Eğer bir kişi karşılıksız olarak aklanıyorsa ama sevapla da aklanacağını düşünüyorsa ya da kurtulacağını düşünüyorsa, o zaman lütuf olmaktan çıkıyor. Çünkü lütufun bir karşılığı varsa lütuf değildir. Ama yine de iyi işleri yapmalıyız. Efesliler mektupta, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Yani bizim bütün iyi işlerimiz aslında yine Tanrı'dan geliyor. Ve yaratılışta insan günaha düşmeden önce bu iyi işleri yapmak üzere insan tasarlandı. Ama günah nedeniyle iyi işleri de yapamıyoruz. Yani diyelim sevap işledik. Orada bir ihtiyaç içinde olana yardım ettik ama gururlanıyoruz. Eğer gururlanıyorsak demek ki iyi işimiz iyi iş olmaktan da çıkıyor. Hatta kötü iş oluyor.
0: Zaten baktığımızda yapabildiğimiz bir şey değil dediğinizde gibi. Günah nedeniyle aslında istesek de istemesek de çok iyi bir şey çıkmıyor bizden. Sabah iyilik yapalım, akşama illaki bir günah işlemiş oluyoruz günün sonunda ve devamlı olarak sürdürebildiğimiz bir şey değil iyilik yapmak ya da sevap işlemek. Bunun için aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten günahımız yüzünden Tanrı'dan ayrıldık ve bu günah sorunu kalkmadan da Tanrı'nın yanına dönemiyoruz anladığım kadarıyla ve bunun ortadan kalkması için yine de bize bağlı değil, bizim iyi işlerimize ya da çabamızla olacak bir durum değil. Sadece İsa Mesih'e imanla aslında olabileceğini anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü İsa Mesih kapı benim dediğinde cennete gidebilmenin, kurtuluşun tek kapısı olduğunu tam olarak vurguladığını anlıyorum.
1: Evet, Yuhanna 14. bölüm 17. ayette de nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Yani onun dediği İsa Mesih'in doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani yasa nedir? İnsanlara günahlı olduğunu gösteriyordu. Ama insanlar ya da Tanrı'nın halkı o dönemde bu yasaya uymakla aklanacağını, Tanrı'nın önünde sevap işlemekle kurtulacağını düşünmeye başladı ve yasaya olmayan bir anlamı yükledi. Ama İncil'de yine bu gelişen vahiy kavramı çerçevesinde baktığımızda lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geliyor ve karşılıksız, yani iman eden herkese lütuf olabilmesi için karşılıksız olarak Tanrı tarafından sunuluyor. İmana bağlı olarak.
0: Evet, tabii ki burada Tanrı'nın çok büyük bir sevgisini ve merhametini de görüyoruz. Aslında zamanımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Toparlamak gerekirse İsa Mesih kapı benim dediğinde onun kimliğiyle ilgili bizim anlamamız gereken nedir? Çünkü sadece ona iman ettiğimizde o geçişi sağlıyoruz. Ölümlü yaşamdan aslında ölümsüz, sonsuz yaşama imanla geçiyoruz. Ve o kapı, o geçtiğimiz kapı İsa Mesih'in kendisi. Onun kimliğini anlamak açısından tam olarak ne diyebiliriz, hem de bir toparlamış oluruz.
1: Tabii, yani yine İncil'de şunu yazıyor: söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya, yani toplumumuzda Yahya peygamber olarak bilinen kişi ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: benden sonra gelen benden üstündür, çünkü o benden önce vardır diye sözünü ettiğim kişi budur. Yani hep var olan bir kişiden söz ediyor. Eğer bir kişi hep varsa o zaman yaratılmadı demek ki. Ve söz dediğinde Yahya peygamber nedir? Sözün yaratılmadığını, kelamın İsa Mesih'te beden aldığını ifade ediyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun. Teşekkürler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Gerçek müziğin adresi.
6: Tanrımız, ışıklar babası. Işığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Romalılar 9. Bölüm.
1: Tanrı'nın seçtikleri. Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillerin yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu zamanda geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Ayrıca Rebeka bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi Yakub'u sevdim, Esav'dansa nefret ettim. Öyleyse ne diyelim, Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor, merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor, gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyada duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine biçim verilen, biçim verene, beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için, ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu? Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudiler arasından değil, öteki uluslar arasından da çağırdığı, bu insanlar biziz. Tanrı Hoşea kitabında şöyle diyor, halkım olmayana halkım, sevgili olmayana sevgili diyeceğim. Kendilerine siz halkım değilsiniz denilen yerde, yaşayan Tanrı'nın çocukları diye adlandırılacaklar. Yaşaya İsrail için şöyle sesleniyor, İsrailoğullarının sayısı denizin kumu kadar çok olsa da, ancak pek azı kurtulacak. Çünkü Rab yeryüzündeki yargılama işini tez yapıp bitirecek. Yaşayanın önceden dediği gibi, her şeye egemen Rab, soyumuzu sürdürecek birkaç kişiyi sağ bırakmamış olsaydı, Sodom gibi olur, Gomora'ya benzerdik. İsrail'in imansızlığı. Öyleyse ne diyelim? Aklanma peşinde olmayan uluslar aklanmaya, imandan gelen aklanmaya kavuştular. Aklanmak için yasanın ardından giden İsrail ise, yasayı yerine getiremedi. Neden? Çünkü imanla değil, iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi, işte Siyon'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak.
0: Romalılar 10. Bölüm.
1: Kardeşler, İsraillerin kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, kutsal yasanın sonudur. Musa, kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şöyle yazıyor. Yasanın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır. İmana dayanan doğruluksa şöyle diyor. Yüreğinde göğe, yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere, yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır, ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı, ona iman eden utandırılmayacak diyor. Çünkü Yahudi-Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab, hepsinin Rabbidir. Kendisini çağıranların tümüne eli açıktır. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Ne var ki herkes müjdeye uymadı. Yeşaya'nın dediği gibi, ''Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?'' Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama soruyorum, onlar duymadılar mı? Elbet duydular. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Yine soruyorum, İsrail anlamadı mı? Önce Musa, ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım, anlayışsız bir ulusla sizi öfkelendireceğim diyor. Sonra Yeşaya cesaretle, aramayanlar beni buldu. Sormayanlara kendimi gösterdim diyor. Öte yandan İsrail için şöyle diyor. Söz dinlemeyen, asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, İlahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsiyetçilik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz pastörüm.
1: Hoş bulduk.
0: Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz Hristiyan ahlakı içerisinde. Ben cinsiyetçilik nedir diyerek başlamak istiyorum aslında İsmail Bey.
1: Öncelikle ayrımcılıktır diyebiliriz. Ve biraz daha tanımlamak istersek bunu, kişinin cinsiyetine dayalı bir ön yargı vardır. Yine cinsiyetin veya toplumsal cinsiyetin son zamanlarda öyle tanımlanıyor. Doğası gereği diğerinden üstün olduğu inancına sahip olmaktır. Ve genellikle kadınlara karşı takınılan olumsuz tutum olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki.
0: Günümüzde evet. Peki cinsiyetçiliğin altında yatan temel sorun nedir? Yani en çok cinsiyetçi yaklaşım kimlere uygulanıyor toplumda? Biraz bunları da konuşalım.
1: Aslında temel sorun kadın ve erkeğin aldığı rolün, evlilikte aldığı rolün bozulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ve onu kendi suretinde yarattı yazıyor Tevrat'ta. Hı hı. Ve onlara erkek ve dişi olarak yarattı yazıyor yine orada. Ve o zaman bunları yarattığı zaman aslında kadın ve erkek arasında bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani erkek ve dişi olarak yaratıldı ve bu erkek ve dişi olmak onların kimliğini oluşturuyordu. Ama ilerleyen zamanda böyle bir cinsiyetçilik karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ona da bakacağız. Yine Tanrı'nın ne dediğine bakarsak verimli olun ve çoğalın dedi. Yani bunu hem kadına hem erkeğe söyledi. Sadece erkeğe değil, sadece kadına değil. Hem kadına hem erkeğe söyledi. İşte yeryüzünü doldurun dedi. Yani demek ki çoğalın. Yani bunu da söyledi. Yine hem erkeğe hem kadına söylemiş oluyor. Ve biz bu ayetlerin bağlamına baktığımızda da aslında bu çok önemli. Hem kadın hem erkek bilinç olarak, irade olarak, duygu olarak, ahlaki nitelikleri bakımından Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır.
0: Evet, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış kısmını biraz daha açabilir misiniz? Tam olarak ne demek?
1: Tabii, yani burada Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmak, Tanrı olmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Yani niteliklerimizi hem kadın hem erkek olarak niteliklerimizi Tanrı'dan aldığımız anlamına geliyor. Şimdi önce bilinç dediğimizde insan düşünen bir varlıktır. Yani bu bilinçli olma durumu Tanrı'dan geliyor. Aslında Tanrı'nın kendisi bilinçli bir varlık yani öncelikle. Ve bununla biz çevremizi algılayabiliyoruz. Yani hem kadın hem erkek olarak kavrayabiliyoruz. Fark etme yetisine sahip oluyoruz. Yani bilinç dediğimizde bu aklıma geliyor. Aynı zamanda irade var ve yaratılışta üç iradi varlık var. Tanrı iradi bir varlıktır. İnsan iradi bir varlıktır. Ve bir de şeytan iradi bir varlık olarak görüyoruz. Kutsal kitaba baktığımızda bu üç iradi varlığı görüyoruz. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak iradedir. İnsanın iradesi ise Tanrı'nın verdiği özgürlük çerçevesinde oluyor. Hı hı. Yani şeytan da aslında izin verdiği sürece şeytan iradesini kullanabilir. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak bir iradedir. Ve bizler de bazı kararları alabiliriz iradi olarak ve bu da Tanrı'dan geliyor. Yine duygu olarak yani hem kadın hem erkek iş dünyasında ve çevresel tesirlere bağlı olarak etkileşime açıktır. Yani iş dünyası dediğimizde bu bir hormonların değişmesine bağlı olabilir. Yani daha çok bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya da çevreden gelen olaylara açıktır ve duyguları var. Aslında bu çok hoş bir şey. Yani insanın duygularının olması. Hı-hı. Yine buna baktığımızda hem erkek hem kadın bu duyguları Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için Tanrı'dan alıyor. Bir de ahlaki nitelik diyoruz. Yani kutsallık. Tanrı kutsal bir varlık. Ve Tanrı hem erkek hem kadını yaratırken bir vicdan dediğimiz yer var içimizde. Yani onu ne kadar örtersek örtelim, nasıl kapatırsak kapatalım, biz vicdanımızda yaratılış amaçlarımıza uygun bir şekilde iyi ile kötünün ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. Örneğin bir kişi katil olabilir, atıyorum 10 kişiyi öldürmüş olabilir ama iç varlığında yanlış yaptığını biliyor. Yani bunu biliyor. Ya da işte günümüzde savaşlar var dünyanın her bir tarafında. Savaşın iyi olmadığını biliyor ama savaş çıkarmadan da duramıyor.
0: Evet. Yani
1: vicdan bize ahlaki niteliklerimizi hatırlatıyor ve hem erkek hem kadın bu niteliklerini Tanrı'dan alıyor.
0: Evet, yani insan hem Tanrı benzeyişinde yaratılmış hem de bilinç olarak, irade, duygu ve ahlaki nitelikler olarak kadın ve erkek her ikisi de bunlara sahip aslında. Peki sorun neden kaynaklanıyor o zaman?
1: Evet, Tanrı demek ki doğru yarattı. Yani hı-hı, Havva ve Adem ikisi de eşitti. Yani bir eşitsizlik görmüyoruz. Özellikle yaratılış, birinci bölüm yaratılış, ikinci bölümde bu çok belli olan bir durum. Sadece yaratılış üçüncü bölüme geldiğimizde durum biraz değişiyor. Adem bahçesinde şeytan o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak diyor. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şimdi insanın Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmasıyla insanın Tanrı gibi olmak istemesi farklı bir şeydir. Aslında bu insana ait bir düşünce de değil. Şeytan söylüyor. Tanrı gibi olmak. Hı-hı. Ama nasıl Tanrı olacak? İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Ve burada insan kendi egosunu aslında tatmin ediyor. Hı-hı. Ve Tanrı gibi olmak, Tanrı gibi egemen olmak, yani Tanrı'nın yerine geçmek gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve sonra da işte bu günah nedeniyle düşüşe neden oluyor. Ondan sonra zaten Adem ve Havva'da bir ruhsal değişim de oluyor. Yani fiziksel ve ruhsal olarak ölüyorlar ama aynı zamanda düşüncelerinde de bir değişiklik oluyor. Birbirlerine karşı bir suçlama yapmaya başlıyorlar. Sen dedin, yanıma verdiğin kadın gibi. Evet. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Yani bu hep günahın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ve Yaratılış 2. bölüm 25. ayette şunu yazıyor. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmayan bir ilişkileri vardı. Yani cinsiyetçilik yoktu.
0: Evet, baktığımızda aslında o günah işlenmeden önce bir cinsiyetçilik ya da bir üstünlük görmüyoruz birbirlerine karşı Adem ve Havva'da. Ama günahtan sonra sanırım bu başlamış oluyor.
1: Evet, günahtan sonra başlamış oluyor. Yani belki ileride de tekrar değineceğim ama burada şunu söyleyebilirim. Tanrı işte Havva'yı yarattığı zaman onu kaburga kemiğinden yarattı diyor. Ondan önce yardımcı yaratacağım. Biz de yardımcı sözcüğüne yüklediğimiz anlam çok önemli. Yani yardımcı deyince çırak gibi anlıyoruz ama aslında böyle değil. Örneğin ben Tanrı benim yardımcımdır dediğimde benim bir çırağım olduğunu söylemiyorum. Yani yardımcı olmak birbirini tamamlamak anlamında kullanıyor. Ama ilerleyen zaman içerisinde işte insan günah nedeniyle ego sorunları da ortaya çıktığı için farklı bir anlam yükleniyor ve kadınlar daha çok ötekileştiriliyor.
0: Evet. Yine de hepsine baktığımızda günahın sonucu olarak bu cinsiyetçilik olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Peki İsmail Bey, inançlar cinsiyetçiliği besliyor mu? Çünkü birçok inanç var ve bazı inançlarda kadın daha ikinci planda oluyor. İnançlar bu durumu besliyor mu?
1: Evet, besliyor. Yani dünyaya baktığımızda, yani bazı inançlara ya da dinlere baktığımızda, hı hı, kadının yeri hemen hemen hiç yok gibidir. Yani örneğin son yıllarda Afganistan'daki gelişmeleri gördüğümüzde ve çıkan yasalara baktığımızda nedir? Kadının hemen hemen hiçbir hakkı yok. Eğitim var ve sokağa çıkması bile bir problem olabiliyor. Yani o dereceye geliyor. Ama aynı zamanda bu tabii sadece Afganistan'a ait olan bir konu değil. Yani dünyada, hı hı, doğu toplumlarında özellikle biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Batı toplumlarında bu konu biraz daha aşılıyor gibi görünüyor ama onlarda da var. Hı hı. Yani onlarda yok da var. O yok diyemiyoruz. Hristiyanlık açısından baktığımızda, yani biz kültürel değil de, yani Tanrı ne diyor diye baktığımızda, bunu anlamaya çalıştığımızda bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani kadın ve erkek eşit olduğu gibi çocukları da değerlidir. Yani ve bütün, hı hı, çocuklar değerlidir. Kız çocukları da değerlidir. Erkek çocukları da değerlidir. Ama yine kültürlerde erkek çocuk daha önem veriliyor olabilir. Yani ve aile içinde aslında bir ayrımcılık başlamış oluyor. Ve yine işte erkek kadına egemen olmak istiyor ama kadın da erkeğe egemen olmak istediği durumlar var yani.
0: Evet.
1: Evet, ikisi arasındaki tartışmalara baktığımızda farklı yaklaşımlarla bunu söylüyorlar. Ve az önce dediğim gibi Tanrı aslında Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım dediğinde, yani yardımcı demekle birbirini tamamlayan, hı hı, varlıklar olarak geliyor. Hatta ikisi tek beden olacaklar diyor aile kurumu oluşturulduğunda. O zaman demek ki tek beden olmak demek, yani bir alt üst, altlık üstlük, üstlük konusu yok. Yani, hı hı, onlar bir olacaklar, tek olacaklar. Yani bu şekilde düşünmemiz lazım. Aynı zamanda yine Efeslilere mektupta, İncil'de aslında rol kavramını belirginleştiriyor. Bu oldukça önemli. Yani aile kurumu Rab oluşturuyor, Rabbimiz. Hı hı. Ve sonra bir rol veriyor. O zaman bir bu role göre erkek ve kadın evlilik içinde bir konum kazanıyor. Buradan da, burada da bir problem var diye düşünüyorum. Ama bu rol kavramı aslında toplumun her yerinde var. Diyelim bir fabrikadaki patronla oradaki bir işçi insan olarak eşittir. En azından teoride öyle olması lazım. Eşit, evet, olması gerekiyor. Kesinlikle. Ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Hı hı. Ya da ofisteki müdürle yanında çalışan memur insan olarak eşittir ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Burada, evet, bir bozulmuşluk var. Evlilikte de kadın ve erkek eşittir ama günahtan sonra özellikle aldıkları rol bakımından bir farklılık var. Hı hı. Ama yine de biz kutsal kitaba baktığımızda bu eşitsizliği, eşitsizliğin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Efeslilere mektupta şöyle diyor: ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Yani buradaki bağımlı olun sözcüğü zincirin halkaları gibi özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Ama kadınlar, hı-hı, bağlanıyor ama aslında erkek de bağlanıyor. Yani, hı-hı, ikisi aslında iki zincir, düşündüğümüzde iki zincir halkası. Yani özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde bağlanıyorlar. Ve kadın kocasına bağlı ama erkeklere de diyor ki: ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Ama erkeğe verdiği sorumluluk da, hı hı, yani Mesih'teki sorumluluğu veriyor. Nedir Mesih, ne yaptı? Yani bütün insanların kurtuluşu için kendini çarmıta feda etti. Bütün, evet, insanların günahlarını üstlenmek için çarmıta öldü. Üçüncü gün dirildi. O zaman demek ki bir erkek karısını nasıl sevecek? Yani kendi canından vazgeçecek kadar sevecek. Şimdi, hı-hı, bu iki noktadan hareket ettiğimizde, yani kadınlara bağımlılık, erkeğe de kendi canından vazgeçecek kadar bir sevgisi olması gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumda eşitlik, eşitsizlik ya da cinsiyetçilik olabilir mi?
0: Evet. Baktığımız zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit. Evlilikte de kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları ve rolleri farklı oluyor.
1: Evet,
0: biraz
1: doğru.
0: Anlatımınızdan onu anlıyorum.
1: Evet, doğru. Ve orada yine devam eden ayetlerde söylüyor: hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Yani burada erkeklere söylüyor. Yani senin bir bedenin var diyor. Yani sen işte yemek yiyorsun, su içiyorsun, su üşüdüğün zaman üstüne bir şey alıyorsun ya da yolda yürürken kendi kendine tokat atmıyorsun. Yani normal atıyorsa da normal bir kişi olmuyor zaten. Yani ama neden peki o zaman işte eşine bunları düşünmüyorsun, bunda ya da bunları yerine getirmiyorsun demek istiyor Tanrı Paulus aracılığıyla, Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle. Yani nasıl bir kişi kendine fiziksel olarak zarar veremiyorsa erkek, yani normal olarak söylüyorum, veriyorsa zaten normal olarak kabul edilmiyor. Veremiyorsa eşine de zarar vermemesi lazım.
0: Evet. Peki genelde kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması ve yardımcı olması konusu erkekleri daha kendini üstün görme durumunu ya da kadının daha ikinci planda olduğu düşüncesini yaratıyor. Sanki erkekler daha ön plandaymış gibi düşündürüyor insana. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması neden? Neden Tanrı iki tane yani kadın ve erkek olarak yaratmadı da erkeğin kaburga kemiğinden yarattı?
1: Şimdi bazı sorulara tam cevap veremiyoruz. Tanrı öyle uygun gördü diyoruz. Ama bunu yaparken yani buradaki Tanrı'nın düşüncesine ya tasarısına bakalım. Ne yapmak istiyor? Adem'in yalnız kalması iyi değil diyor. Ama sadece Adem'i düşünmüyor. Aslında Havva'nın da yalnız kalması iyi değil. Yani birbirini tamamlayacak bir varlık yaratıyor. Ve bu yaratılış bölümlerine baktığımız zaman biz Tanrı öncelikle kendisinin insanı yarattığını ifade ediyor. Yaratılış birinci bölümde kendi benzeyişine yarattığından söz ettik. Ama burada biraz daha detay veriyor. Ama bir eşitlik ya da eşitsizlik söz konusu değil. Ama ilerleyen zamanda İncil'de şunu yazıyor. Ne var ki Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Yani o zincirin halkaları gibi. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi... Kadın erkekten yaratıldığı gibi şimdi siz sordunuz. Erkek de kadından doğar. Her şey Tanrı'dandır. Yani burada şu çok önemli. Kutsal kitap teolojisi diye bir konu var. Yani bir ilahiyat alanı var. Bir konuya kutsal kitabın bütününe bakmak lazım. Eğer sadece kaburga kemiğine bakarsak farklı düşünebiliriz. Ama buradaki ayetlere baktığımızda kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar şeklinde yazıyor. O zaman demek ki aslında tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Yani bunun konuşması gibi bir durum olarak görüyorum.
0: Aslında sohbetimiz çok güzel ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ederiz aradan sonra. Şimdi kısa bir ara verelim.

0: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsiyetçilik konusunu ele alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde cinsiyetçilik nedir dedik, inançlar cinsiyetçiliği besliyor mu sorusunu cevapladık ve kadının erkeğin kaburgasından yaratılması ikinci planda olduğu anlamına mı geliyor gibi konuları konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit midir İsmail Bey? Onu sormak istiyorum size.
5: Evet, ben de daha önce söylediğim gibi eşittir. Yani eğer kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit değilse o zaman Tanrı adil değildir. Yani Tanrı'nın üç önemli niteliği var. Yani çok nitelikleri var ama sevgi, adalet, merhamet diyoruz. Adil olabilmesi için yani her şeyin doğru olması lazım. Ve kadın ve erkek eşittir. Eğer öyle değilse, bu da Tanrı adil değilse, kutsallık niteliğine ters düşüyor. Ve yine farklı bir örnek var İncil'de. İsa Mesih'in bedeninden söz ediliyor ama bu beden kilisedir deniyor. Şimdi kiliseye baktığımız zaman yani erkekler var, kadınlar var, çocuklar var. Yani ve birbirinden farklı kimliklere sahip kişiler var. Ama bunun açıklanışı şöyle oluyor. Yani ayak ele İşte dese ben bedene ait değilim, olmaz. Ya da el ayağa göre üstün olduğunu söylese yine olmaz. İşte göz kulak değil, yani bir farklılık var. O zaman demek ki bunlar farklılık olmasına rağmen aynı bedende bir bütünlüğü oluşturuyor. Aile kurumuna da baktığımızda yani hem erkek hem kadın hem de çocuklar yani birbirlerine biyolojik olarak benzememekle birlikte bunların hepsi Tanrı'nın gözünde eşit ve değerlidir. Yani Tanrı o değeri veriyor.
4: Evet, tabii ki cinsiyetçilik toplumumuzda gerçekten çok büyük sorunlardan biri. Birçok toplumda aslında öyle maalesef. Günah yüzünden olduğunu da konuşmuştuk ilk bölümde. Hangi alanlarda daha çok cinsiyetçiliği görüyoruz İsmail Bey?
5: Evet, yani daha çok kadınlarla ilgili olarak bunu görüyoruz. Yine İncil'e baktığımızda bir ayet var. Orada şunu diyor Galatyalılar 3. bölüm 28. ayette. Artık ne Yahudi ne Grek ne köle ne özgür ne erkek ne dişi ayrım var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Hani Mesih İsa'yı biz Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve Tanrı bizi ne yapıyor? Mesih'te birleştiriyor. Ki o dönem toplumuna baktığımızda yani bu ayetten hareket ederek o dönem toplumuna baktığımızda Yahudilerle Grekler birbirleriyle geçinemezlerdi. Yani anlaşamazlar ve birbirlerini aşağılarlardı. Yine köle ve özgür arasında derin uçurumlar vardı. Eşitlik açısından bu örneği kullanıyorum. Ve erkek ve dişi arasında da yine aynı şey geçerli. Yani demek ki Tanrı'nın yaklaşımı eşitliğe dayalı kadın ve erkek arasında. Ama kadınların daha çok ötelenmesi, ötekileştirilmesi yine günahla ilgili olarak açıklıyoruz. Yani erkek egemen toplumlarda işte kadın daha değersiz olarak görülüyor, daha çok aşağılanıyor, bir sürü söz söyleniyor, işte bu konuyla ilgili fıkralar anlatılıyor ve yine baktığımızda hangi alanlar içinde kadın ötekileştiriliyor, aile içinde olur ki, daha bu çocuklukta başlayabilir. Yani kız çocuğu olduğu zaman bazı kişiler bunu istemiyor, yani bütün çocukların erkek olmasını istiyor. Hatta bu isimlere de yansımış durumda. Yeter. Erkeklere de konuyor Yeter ismi ama daha çok kızlara konulduğunda farklı bir anlamı var. Hı hı. Yani birkaç tane kız olmuşsa artık olsun yeter de başkası gelsin anlamına geliyor. Songül, yani işte artık bu da bizim Songül'ümüz olsun gibi. Eğitimde de kız çocukları ötekileştiriliyor. Ülkemizde de böyle. Yani dünyanın bazı ülkelerinde neredeyse o hak yok. Bugün bir Afganistan örneğini kullandım. Yani ama ülkemizde de biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Toplum yaşamında da öyle. Yani hala kız çocuklarına ev kadını gözüyle bakılıyor. Tabii ki yani evin kadını olsun da olmasında bir sorun yok belki ama o gözle bakılarak ve ötekileştirilmesinde bir problem olduğunu düşünüyorum.
4: Evet. Tabii ki maalesef toplumumuzda sıklıkla da görüyoruz cinsiyetçi şakalar, mizah yoluyla kadının aşağılanması, hatta küfür edilirken bile kadın üzerinden bu yapılıyor. Bunun nedeni nedir? Nasıl düzeltilebilir bu durum? Ya da İsa Mesih imanlarının böyle durumlarda duruşu ne olmalı?
5: Şimdi yine aile içindeki durum çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Yani. Ama ailenin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani anne babaların daha doğrusu bu konuda bu niteliklerini, işe cinsiyetçiliklerini bırakması gerekiyor. Bu da tabii ki devletin görevidir. Yani eğitim aracılığıyla çoğu zaman oluyor. Ve eğer rol almaya diyelim erkek çocuk üstün olarak başlamışsa aile içinde, yani bu üstünlüğü bütün hayatı boyunca devam ettiriyor. Ama bu üstünlüğü ona yine anne baba veriyor. Hatta bazen anneler veriyor. Yani daha çok anneler ona veriyor. Kız çocuklarından farklı oluyor. Hatta evin efendisi oluyor. Demek ki öncelikle ailede bir değişim olması lazım. Ama devletin hem yasal düzenlemeleri hem de eğitiminde de köklü değişiklikler olması gerekiyor. Yani bu olanak tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Toplum yaşamında da yine öyle. Roller farklı olabilir. Ama bir eşitsizlik olmaması gerekiyor. Yani diyelim bir fabrikada hem kadın hem erkek aynı işi yapabilir. Ama o fabrikanın müdürü ya da patronu kadın olabilir. Yani evet. Ama roller farklı olabilir ama yaptıkları işten ve insan olmaktan kaynaklanan bir değerleri var. Yani bu değeri toplumun bozmaması lazım. Ve ne yazık ki yani bizim toplumumuza da baktığımızda kadın cinayetleri var. Yani ve bu aslında yasalarda çok durumda erkeği destekliyor gibi görünüyor. Gibi değil aslında öyle görünüyor. Ve bunu erkek kendine bir hak olarak görüyor. Nadiren olsa kadınlar da yapıyor ama yani çok az örnekler var bu konuda. O zaman demek ki toplumun da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ve en azından yasaların bu konuda ağırlaştırılması lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, tabii ki baktığımızda işte bazı işler ve meslekler var ki işte sadece kadının yapabileceği ya da erkeğin yapabileceği düşünülen ya da bazı atasözlerimize bile içerisinde var aslında işte saç uzun aklı kısa gibi ya da kadın gibi konuşma ya da erkek adam ağlamaz böyle farklı şeyleri de görüyoruz toplum içerisinde. Şakalar da öyle, küfürler de öyle, genelde kadın üzerinden de yapılıyor. Ve dediğiniz gibi bu konuda bilinçlenmek gerekiyor gerçekten. Ve çocuklarımızı da öyle eğitmek gerekiyor.
5: Evet, yani İncil'de örneğin ağzınızdan boş söz çıkmasın diye birçok söz var. Demek ki bu bir kişi cinsiyetçi bir fıkra anlatıyorsa biz de bir başka cinsiyetçi fıkra anlatmamalıyız. Yani bu ayıp bir şey ve hatta buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bizim bir hak ve insan projemiz var. Bu projeyi 2016 yılında daha çok Hristiyanların hakları olarak düşündük ve öyle geliştirmeye çalıştık. Sonra pandemi girdi, kaldık onu. Yeniden yenilemek istedik. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Ve iki başlık ekledik. Bir tanesi kadın hakları, diğeri çocuk hakları. Yani bunu bir ihtiyaç olarak gördük ve şimdi önümüzdeki aylarda, haftalarda o kadın haklarıyla ilgili çalışan kurumlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. İşte çocuk haklarıyla uğraşanlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. Ve bunların, yani kadının da çocuğun da aslında bir kadın ve çocuk olduğu bilincinde olması lazım ve sevinçli bir yaşam sürmesi gerekiyor. Yani bunu kimse karartmasın diye düşünüyorum.
4: Evet. Hem buna dahil olmamak hem de bununla mücadele etmek gerekiyor gerçekten.
5: Evet.
4: Peki aşırı cinsiyetçilik ne gibi sorunlara yol açabilir toplumda? Belki biraz daha derin baktığımızda nasıl sonuçları olduğunu gördüğümüzde ona göre daha dikkatli olabiliriz ya da bakış açımız değişebilir. Bu noktada bunu da konuşalım.
5: Yani toplumun çekirdeği olan aile kurumunu bozuyor. Yani baktığımızda işte kız çocukları ayrıysa, ayrımcı kız çocuklarına ayrımcılık yapılıyorsa erkek çocuklarına göre olmuyor. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Bu bana çok zor geliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani ben de bir babayım, bir oğlum, bir kızım var. Ama aile içinde bir ayrımcılık olması korkunç bir şeydir. Ve o zaman diyelim ki kız çocukları o sevgiyi annesiyle babasından alamıyor. Yani anne ve baba olmanın sorumluluklarından bir tanesi, önemli sorumluluklarından bir tanesi. Sadece yemek vermek değil, yani sevgi göstermesi lazım.
4: Evet,
5: ya da işte üstüne giysi almak değil, okula göndermek değil. Ama ayrımcılık yaptığında, ötekileştirdiğinde o çocuğunu, kız çocuğunu sevmemiş oluyor. Onu reddetmiş oluyor. Ve bu durumdaki kız çocukları reddedilmişlikle büyüyorlar. Yani dünyaları tabii ki buna göre şekilleniyor. Ve ilginç olan çok kişi bunu kabul ediyor bir süre sonra. Artık ben öyleyim diyor. Yani bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Bir kişi işte bana eşek dese çok ciddiye almıyorum. Çünkü bunu ispat etmem gerekmiyor. Ama bir kişiyi sürekli değersizleştiriyorsanız öyle olmuyor. Artık kendini değersiz, kaderin bir durumu gibi kabul ediyor. O rolü alıyor ve bir daha hayatı boyunca o rolde devam ediyor. Yani bir yerde köleleştirilmiş olarak yetiştiriliyor aslında kız çocukları.
4: Evet. Aslında biz program boyunca işte cinsiyetçilik nedir diye konuştuk. Nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor, neler yapmak gerekiyor, hangi alanlarda cinsiyetçilik daha çok görülüyor, birçok şeyi konuştuk. Tabii ki cinsiyetçiliği daha derinden anlamaya çalıştık, sebebi günah dedik. Bizim aslında kutsal kitap bizlere cinsiyetçilik konusunda ne öğretiyor? İnananlar evliliklerinde toplumda nasıl davranmalı bu konuda veya nasıl örnek olmalı? Çünkü ne olduğunu anladık ama ne yapmak gerekiyor? Biraz da onun üzerinde duralım. Hristiyan ahlakı içerisinde bu konuya nasıl bakmalı bir imanlı ve nasıl örnek olmalı pastörüm?
5: İncil'de Yuhanna bölümünde şunu yazıyor. Adını kabul edip kendisine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yani o zaman demek ki İsa Mesih'i kabul eden her kişi, yani hangi cinsiyete sahip olursa olsun, Tanrı'nın çocuğu oluyor. O zaman Tanrı'nın yaklaşımı nedir? İnsanlara, kendisine yönelenlere, Rab ve kurtarıcı olarak kabul edenlere çocuğum diyor. Bunu anlamak çok zor gelebilir yani toplumun belli bir kesiminde. Ama Tanrı'nın yüreğini ve bize olan yaklaşımını anlamak açısından oldukça önemli. O zaman bir kişi İsa Mesih'i kabul ettiğinde, kurtuluş konusunda ona güvendiğinde, o zaman Tanrı'nın çocuğu oluyor. Bu çok hoş bir duygu veriyor bana. Ve o zaman şöyle düşünüyorum. Yani kendim için çoğu zaman böyle düşünüyorum. Ben değerimi Tanrı'dan alıyorum. Yani şimdi sokağa çıkıp desem ben Tanrı'nın çocuğuyum deli diye bakarlar. Ama İncil'de yazıyor. Yani neyi anlatmaya çalışıyor? Artık ona aitiz. Biz değerimizi ondan alıyoruz. Nasıl bir anne baba çocuğuna karşı sorumlulukları varsa ve bunu yerine getiriyorsa, biz de bütün değerimizi, bütün ihtiyaçlarımızı Tanrı'dan, Tanrı'nın kendisinden alıyoruz. O zaman demek ki bizler kutsal kitaptaki ayetlere önem vermeli ve bunu hayatımızda uygulamalıyız. Yani kutsal kitapta cinsiyetçilik yok. Bu konuştuğumuz gibi. İşte evet, kadın Adem'in kaburgasından yaratıldı diyor ama erkek de kadından doğuyor yani, evet, sonuçta.
4: Evet, bunun için aslında her birimizin üstüne düşen bir sorumluluk var. Hem cinsiyetçilik yapmamalıyız, hem de desteklememeliyiz. Belki bunun önünde yapabileceğimiz, alabileceğimiz önlemler varsa da almamız gerekiyor. Ve bir imanlı olarak tabii ki kutsal kitaba bakmalı ve Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşamalıyız. Çünkü Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit. Bunu görüyoruz net bir şekilde.
5: Evet, değer vermeyi bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Yani bu çok önemli bir konu. Aslında biz saygı toplumuyuz ve doğu toplumları biraz öyle. Saygı duymak çok önemli. Kişi saygı duyabilir ama ya da saygı duyuyor gibi görünebilir ama değer vermiyor olabilir. Arasında bir fark var. O zaman biz yani kız çocuk olsun, kadın olsun değer vermeyi öğrenmeliyiz. Yani bu öğrenilebilecek bir şey. Yine toplumun eğitilmesiyle birlikte gelişecek ve değişecek bir konudur. Sonra yine onurlandırmayı öğrenmeliyiz. Yani sadece erkekler onurlandırılmamalı ya da başarılı olanlar onurlandırılmamalı. O zaman eşlerimizi, çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, yani erkek çocuklarımızı onurlandırdığımız gibi onları onurlandırmalıyız. Şakalardan uzak durmalıyız. Yani bugün sizin de söylediğiniz gibi. Yani o şakalar hoş olmuyor. Hatta bir söz var. Şakanın %50'si gerçektir deniyor. Şimdi bir şaka yapılıyor. Sonra diyor ya şaka yaptım ama onun %50'sinde de bir gerçek payı var yani. Ve alçaltmak, değersizleştirmek içeriyorsa öyle bir şaka yapılmaması lazım.
4: Evet. Bu konuda gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. İmanlar olarak çok dikkat etmeliyiz ağzımızdan çıkan her söz için. Çünkü Tanrı hoşlanmıyor aslında. Kutsal kitaba baktığımızda ağzımızdan çıkan kötü sözler ve boş sözler için uyarıyor hatta bizi. Evet, programımızın sonuna geldik. Zamanımız doldu. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program içerisinde dinlediğiniz ya da aklınıza takılan bir şey olduysa da soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama,
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı

0: Zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler, hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu alıyoruz. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Önemli ve gizemli bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Bunu ele almaya çalışıyoruz. Ve kendisinin hakkında birçok iddia var ve bu iddiaların aslı var mı, doğru mu, değil mi, bunları konuşmaya çalışıyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. George Bey, birçok iddia var dedik aslında Elçi Pavlus hakkında. Evet. Sizce bu iddiaların, Pavlus aleyhindeki iddiaların arka planı nedir, kaynağı nedir? Mesela biz bu program serisi içerisinde Şinasi Bey'in bir eserinden bahsettik, Şinasi Gündüz'ün ve bu böyle bir kitap yazmıştı kendisi. Bunun dışında da aslında birçok kişi bir takım ithamlarda bulunuyor, iddialarda bulunuyor. Mesela geçen gün Leo Tolstoy'un bile, işte büyük Rus yazar Leo Tolstoy'un bile kendisi de Hristiyandır ve zamanında Pavlus hakkında iddialar ortaya attığını okudum. Ve bir şekilde aslında Mesih'in öğretişlerine, Yahudiliğin öğretişlerini böyle sızdırmaya çalışıyor gibi bir iddia ortaya atmıştı kendisi. Bu iddiaların Pavlus'un aleyhindeki bu iddiaların sebebi nedir, kaynağı nedir?
1: Farklı kaynaklar olabilir. Yani farklı. Ama biz bugün belki en önemlisi Müslümanların bu konuda söylediklerini ele almaya çalışıyoruz. Leo Tolstoy'un o sözlerini ben bilmiyorum, onu duymamıştım. Ama açık ki İncil, yani hatta bütün Kitab-ı Mukaddes İslamiyet'le uyum içinde değil. Yani bugünkü elimizde Kitab-ı Mukaddes, okuyan Müslüman bazı şeylerde şaşırır. Yani Yeni Ahit'te anlatılan İsa Mesih, İslam peygamberi olan Hazreti İsa'dan çok farklı geliyor insanlara. Ama aynı zamanda Kur'an önceki kitapları takdis ettiğini, yani daha doğrusu tasdik ettiğini, doğruladığını söylüyor. Onun için ve mesajların, bütün kitapların mesajı aynı olduğunu söylediği zaman aralarında çelişki veya uyumsuzluk olunca sıkıntı oluyor. O zaman tahrif suçlaması buradan kaynaklanıyor. Yani o önceki kitaplar tahrif edildi, yani elimizdeki orijinal değil şeklinde. Ve aynı zamanda Kur'an ve bütün Müslümanlar Hazreti İsa'yı gerçek bir tevhid peygamberi olarak kabul ettiği için onu suçlamak ve herhangi bir şey ona atfetmek mümkün değil. Oysa Peygamber İsa'nın saf öğretilerini değiştiren ve orijinal İncil'i tahrif eden kişi olarak Pavlus'u suçlamak çok eski bir yaklaşımdır. Yani sonuçta Pavlus ve bütün aslında elimizdeki Yeni Ahit tutarlıdır, ama Pavlus'u bu hale getirmek onun öğretilerinden kaynaklandığını söylüyorlar. Çünkü uyum içinde değildir.
0: Evet. Anlıyorum. Yani çok farklı, çok çeşitli aslında iddialar var ortaya atılan. Mesela bir tanesi, işte Pavlus kendisini İsa'nın üstünde görmüş müdür? Yani Hristiyanlığı inşa eden kişi olarak görmüş müdür? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Yok. Hiç, yani kendi yazdıklarını bakılırsa kesinlikle öyle görmedi. Yani kendisini Rabbim diye ilan ettiği İsa Mesih'in kulu. ve hizmetkar olarak görüyordu. Yani mesela şöyle bir sözü vardır onun: uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. O kendisini İsa Mesih'in aciz kulu, hizmetkarı olarak görüyordu.
0: Evet. Ya birçok iddiayı barındırıyor dediğim gibi Elçi Pavlus'la alakalı. Tabii ki çoğu aslında sizin de bahsettiğiniz gibi aslı olmayan iddialar ve basit bir şekilde Pavlus'un yazılarını okuduğumuz zaman böyle bir şey olmadığını da görüyoruz. Az önce söylediğim gibi hani İsa'nın kendisini İsa'nın üstünde görmesi gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Ama elimizden geldiğince bu iddialara da değinmeye çalışıyoruz program serisi boyunca. Bununla beraber mesela çok klasik bir iddia var ortaya atılan. Aslında Pavlus Hristiyanlığı tahrif etmek için gönderilmiş bir Yahudi ajanıdır gibi bir iddia var ortada. Pavlus belki bu noktada tekrardan şeyi dönüp hatırlamak gerekiyor. Yani Pavlus nasıl oldu da kiliseye zulmeden biriyken ve aslında başkâhinin emriyle Şam'a doğru giderken bir anda Mesih'in elçisi haline dönüştü? Yoksa dönüşmedi de aslında tahrif etmek için Hristiyanların arasına mı sızdı Pavlus?
1: Evet, bu eski, yani daha doğrusu belki 6. 7. yüzyılda başlarken Yahudilerin arasında da yaygınlaşan bir fikir, bir iddia olarak karşımıza çıkıyor. Yani Toledot Yeşu, yani Yeşu'nun, İsa'nın hayatı adlı bir Yahudi yazısı var. O Toledot Yeşu, Yahudi toplumunun Hristiyanlığı verdiği tepkiden doğar. Yani İsa'nın hayatının aşağılayıcı bir versiyonudur. Yani kesinlikle bir bakireden doğuş hikayedir. Yani böyle bir şey asla olmaz diye biliyoruz. Onunla birlikte Pavlus'la ilgili orada, yani o, bu yaklaşık 4 sayfalık bir hikayedir. Yani İsa hakkında, Meryem hakkında, işte Meryem'in gerçek kocası, işte sonradan ortaya çıkıyor vesaire. Ve aynı zamanda Pavlus hakkında bir yazı var orada. Orada diyor ki Pavlus'un İsa'nın samimi bir öğrencisi olmadığı, dediğin gibi Yahudiler tarafından gönderilen birisi. Ve aslında Pavlus'un bu Yahudi literatüründeki tasvirinin gözlemlediğimiz İslami algıya da etkilemiş olması muhtemeldir diye görüyoruz. Yani hem Talmud hem de bu Toledot Yeşu, yani İsa'nın hayatı, İslam'ın Pavlus'a bakışıyla benzer taşımakta. Yani aynı benzer bir şeydir. Yani onu aşağılık ve güç peşinde koşan bir birey olarak gösteriyor. Ve orada onu gönderiyor. İşte çok ilginç bir şekilde Şimon Kefa esas adı. Ki çok ilginç bir karışıklık var orada. Yani Simon Petrus, yani Petrus'un ismidir Kefas. Pavlus'u o adla gösteriyor ve işte gönderiyor. Şam'a gönderiyor, başka yerlere gönderiyor ve Nasarlılar arasında bilinen bu kişi Pavlus aslında. Yani o İsa'nın öğretilerini değiştiriyor veya daha doğrusu şu an İncil'de bulunan öğretileri o öğretiyormuş ve orada o şekilde. Ama bunun aslı yok. Yani çok geç tarihlerde ortaya atılan, Yahudiler tarafından atılan bir suçlamadır. Ama bir parça bazı Müslümanların düşüncelerine uygun geldiği için o da tekrar hatırlatılıyor.
0: Evet. Bu iddiayı çok sık kullanıyorlar. Toledot Yeşu'da siz herhalde şey dediniz, orada belki yanlış anlaşılmasın diye ekleme yapmak istiyorum. İsa'nın bir bakireden doğmadığını iddia ediyorlar değil mi? Toledot Yeşu'da.
1: Evet, o aslında zinadan doğan birisi olarak ortaya çıkıyor. Ama onu gizlemek için uğraşıyor. Yani gerçek kimliğini falan. Ama bu hem İncil'e aykırı hem de hatta Kur'an'a da aykırı bir düşünce. Çünkü İsa Mesih'in mucizevi bakireden doğuşu her iki kitaplarda doğrulanıyor.
0: Burada tekrardan şey hatırlamak gerekiyor George Bey. Hani Toledo Yeşu gibi kaynaklar tabii çok sonradan yazılmış kaynaklar, 7. yüzyılda yazıldığını söylediniz. Peki bizim şu anda elimizde okuduğumuz İncil'de İsa'nın hikayesi bize nasıl anlatılıyor? Onun kritik temel noktalarını bize aktarma şansınız var mı? Tekrar dinleyicilerimizin hatırlaması için.
1: Evet, anlatabilirim. Yani ona geçmeden şunu hatırlatmak istiyorum. Şinasi Gündüz'ün de kendi kitabında söylediği gibi Paulus'la ilgili ilk elden kaynaklar tamamen yeni ahittir. Yani başka bir yerden bir şey öğrenemiyoruz. Şöyle diyor sayfa 24 kendi kitabında. Esasen diyor, Hristiyan literatürü dışında Paulus'la ilgili ilk elden bilgileri başka kaynaklarda rastlanılmaz. Paulus'la ilgili bilgilerimizin temel kaynağı Yeni Ahit'tir. O zaman onun için biz oraya bakıyoruz, Yeni Ahit'e bakıyoruz. İsa'nın hayatı derken müjde kitapları, 4 tane müjde kitabı İsa'nın hayatını anlatır. Çoğunlukla onun öncüsü ve habercisi olan Yahya'nın hayatıyla başlar. Yani hepsi esas hizmetinin oradan başladığını, Yahya'nın hizmetinden hemen sonra. Lukka ve Matta müjde kitapları da aynı zamanda onun doğuş hikayelerini, yani tarihlerini anlatıyor. Ve Matta özellikle ta İbrahim'den, Davut'tan gelen bir soy kaydıyla başlar. Yani İsa'nın beklenen Mesih olduğunu ve aynı zamanda olağanüstü Tanrı'nın ruhunun arıcılığıyla Meryem'in rahmine düştüğünü ve beden aldığını, gökten gelen, önceden var olan Tanrı söz beden alıyor ve dünyamıza geliyor. Yani hikaye oradan başlıyor ve İsa'nın ilk 30 yılı hakkında çok fazla bilgi yok. Esas hizmeti 30 yılın yaşındayken Yahya'nın zamanında hizmete başlıyor. Ve yani 3 yıl içinde mucizeleri, öğretileri vesaire birçok şey yaptıktan sonra en detaylı olarak İsa'nın ihanet edilmesi, çarmıha gerilmesi, acılar içinde ölmesi, gömülmesi, ölümden dirilmesi ortak bir şekilde anlatılıyor.
0: Ve tabii ki bunu aslında tüm insanlık için yapıyor İsa Mesih. Öyle ki daha önceki programlarda çok bahsettik. Tüm herkes güneşledi. Herkes güneşledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı. Elçi Pavlus'un mektuplarında yazdığı gibi. Ve bundan dolayı İsa çarmıhta aslında tüm insanlık adına ölerek kendisine iman edenlere o kurtarış armağanını sağlıyor. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Bir konuya girmek istiyorum. Aslında Pavlus'un aileden Roma vatandaşı olduğunu biliyoruz. Ama baktığımız zaman o dönemde Roma vatandaşlığı çok büyük bir imtiyaz gibi. Çünkü Pavlus'u örneğin tutuklayan bir komutan, yine İncil metinlerinde okuduğumuz Pavlus'un Roma vatandaşı olunduğunu duyunca şaşırıyor. O bile diyor ki ben bile yeni oldum, sen nasıl buna sahip oldun diye vurgu yapıyordu. Ve orada tabii ki bir korkuya kapılıyordu kendisi. Pavlus bu vatandaşlığa nasıl sahip olmuştur? Çünkü genelde insanlar bu iddiayı ortaya atıp Pavlus Roma ajanıdır gibi bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Çünkü şeyi hatırlıyoruz aslında, Roma içerisinde, Roma dünyası içerisinde Hristiyanlar zulüm görüyordu ve istenmiyorlardı. En azından 300. yıldan önceye kadarki o süreçlerde, artık resmi inanç olarak kabul edilmeden önceki süreçlerde hep zulüm görüyordu Hristiyanlar. Haliyle Paulus Roma ajanı olabilir mi? Nasıl bu Roma vatandaşlığını elde etmiştir? Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde?
1: Yani İncil'deki kayıtlara göre Paulus ve Saul Tarsusluydu. Yani Tarsus da bir Roma kentiydi. Paulus da Roma vatandaşı olan Yahudi anne babasından doğarak, yani o kentte vatandaş oldu. Doğuştan diyor Roma vatandaşıyım. Yani o doğuştan Roma vatandaşı. Yani o az çok bilinen bir şeydir. Yani bir ajan olması çok tuhaf olur. Zaten çok ciddi bir Roma karşıtıydı. Yani Ferisiydi. Yani Şamay kolundan o mezhebe bağlıydı. Ve onlar Roma'nın bir işgal olduğunu, Roma'nın oradaki yönetimi bir işgal olduğunu düşünüyorlardı. Bir er geç onu ortadan kaldırmak istiyorlardı. Yani Roma ajanı değildi.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekecek ama aradan sonra çok kıymetli teolojik konulara değinmeye çalışacağız. Öyle ki Pavlus kutsal yasayı geçersiz mi kıldı, böyle bir yetkisi var mı gibi sorular var. Ya da Pavlus İsa'yı tanrılaştırmış mıdır? İsa'nın böyle bir iddiası olmadığı halde Pavlus böyle bir şey söylemiş midir? Yoksa tam tersi bir durum mu vardır? Bu tarz konulara değineceğiz ama şimdi bir virgül koyalım. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Gerçeğin Sesi.
2: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programında ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Dr. George Pristov ile beraberiz. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Pristov konuğum ve Gizemli Elçi Pavlus programında aslında Pavlus'la ilgili iddiaları bugün konu almaya çalışıyoruz. Ve en son teolojik konulara geçiş yapacağımızı ve daha derin noktalarda Pavlus'la ilgili iddiaları ele alacağımızı söylemiştik. Pavlus'la ilgili iddiaların temelinde yatan şeylerin aslında farklı inançların, farklı kaynakların kökeninden geldiğini de görmüştük. Ama genellikle dönemin çok sonrasında bu tarz iddialarla karşılaşıyorduk. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bununla beraber bizleri aslında www.radyomaranata.com adresinden de YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından da eş zamanlı olarak dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet George Bey, Pavlus kutsal yasayı geçersiz kılmış mıdır? Böyle bir etkisi var mıdır? Sanki Musa'dan gelen o yasayı iptal edip yeni bir yasa ortaya atmış mıdır? İsa'nın bu konudaki söylemi nedir? Pavlus'un bu konudaki söylemi nedir? Çünkü şöyle bir durum oluyor. Yeni ahitle beraber, aslında İsa ile beraber yeni bir çağ başlıyor. O lütuf çağı başlıyor ve yasa tamamlanıyor gibi bir durum var ama bunu kim tamamlamıştır? Yani Pavlus mu geçersiz kılmıştır? Başka bir durum mu vardır ortada?
5: Yok, Pavlus'un böyle bir yetkisi olmaz. Zaten Musa'nın yasasına sıkı sıkıya bağlı olan biri, bir ferisi olarak yaşıyordu. Ve onu asla geçersiz kılma durumu olmazdı. Onun elinde böyle bir şey yoktur. İsa Mesih'in sözüne dayanarak Pavlus yasaya bağlı oldu. Diyor ki İsa Mesih, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Yani ben geçersiz kılmayı değil, tamamlamaya geldim. Bu tamamlama kavramı çok önemlidir. Ve Pavlus da buna inanan birisiydi. İsa'nın kutsal yasayı kendi sözleriyle ve kendi yaptıklarıyla tamamladığına iman etti. Yani mesela diyor ve onun için diyor ki ben Tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değilim. Mesih'in yasası altındayım. Yani İsa Mesih'in esas yani suçlanması gerekir bu konuda. Çünkü İsa Mesih mesela der ki işte zina etmeyeceksiniz dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki bir kadını bakıp onun yüreğinde ona şefetle bakan bir kişi zaten yüreğinde zina etmiştir şeklinde yasayı derinleştiriyor, yasayı genelleştiriyor. Ama aynı zamanda şunu unutmamak lazım. Yasa, Musa'nın şeriatı Yahudilere verilen bir şeydi. Bütün uluslara verilen bir şeriat değildi. Onlarla özel bir antlaşmaydı. Ve İsa Mesih bunu bu şekilde onlara hatırlatıyordu ve onları derinleştiriyordu. Ama bazı şeylerini ortadan kaldırdığını gösteriyor. Mesela yiyecek yasalarına, yani bazı yiyeceklerin murdar olduğu konu yönündeki düşüncelerini veya şartlarını ortadan kaldırdığını kendisi söylüyor. Onları, bütün yiyecekleri temiz kılmış mesela. Bu Paulus'un fikri değildi. İsa'nın kendisi getirdiği yeni bir antlaşma kurmaya geldiğini ve sonra da diğer uluslar da bu antlaşma içine girdikleri zaman başka konularda ortaya çıkıyor. Sünnet gibi konular var.
2: Evet, ve aslında Paulus Mesih'e iman ettikten sonra da yasanın amacını daha iyi bir şekilde anladığını da görüyoruz. Kendisi aslında yasanın, o yasa döneminin, şeriat döneminin aslında günahın bilincine varılmak için var olan bir süreç olduğunu söylüyor. Öyle ki aslında insanoğlu Adem ve Havva aracılığıyla Tanrı'dan uzaklaştıktan sonra ilerleyen dönemlerde Musa aracılığıyla Tanrı'nın bir şeriat düzeni yarattığını ve bu düzen içerisinde bir kurban kesilmesi gerektiğini görüyoruz kutsal kitapta. Ama bu kurbanı yalnızca başkâhin tapınaktaki en kutsal yere girerek halk adına kesebiliyor. Yılda bir kez bunu yapabiliyordu. Ve bu da aslında Mesih'e işaret ediyordu. Mesih'in bizim günahlarımızı yükleneceğine. Çünkü oradaki kurban aslında geçici bir kurbandı. Evet. Ama Mesih İsa ile beraber kalıcı bir kurbana, hem de bizimle özdeşleşmiş olan bir kurbana kavuşmuş olduk. Ve haliyle Mesih'e iman ettiği zaman bir kişi zaten bu kurtarışa kavuşmuş oluyor. Şunu sormak istiyorum.
5: Orada bir ek yapabilir miyim? Yani yasanın aynı zamanda İsa'nın da çok net söylediği, Musa benim hakkımda yazdı diyor. Yasa bana işaret ediyor ve dediğin gibi, yani kurban olsun, tapınak yasaları olsun, birçok şey bir yasanın bir peygamberlik veya önceden bildirme görevi vardı. İçinde olan bütün birçok şey gelecek çağa işaret ediyordu. Daha sonra daha büyük bir çıkış, daha büyük bir tapınak, daha önemli şeyler geleceğine işaret ediyordu. Ve bunlar gerçekleştiğini düşünüyordu Paulus. O şekilde anladı. Çünkü İsa böyle öğretti.
2: Evet. Gelecek olan şeylerin aslında gölgesidir gibi bir ifade de var yine Yeni Ahit içerisinde.
5: Evet.
2: Şu noktaya gelmek istiyorum. Bu konuda da bir takım iddialar var. Aslında Paulus İsa'yı tanrılaştırdı ya da İsa'yı abarttı gibi bir iddialar var. İşte o gördüğü görümden çok etkilendi Şam yolundaki ve onu tanrısal bir konuma getirdi gibi bir nokta var. Böyle bir şey var mıdır? Yani İsa kendisi hakkında ne söylüyor? Paulus İsa hakkında ne söylüyor? Belki buna bakmak lazım.
5: Evet. Yok, Paulus İsa'yı tanrılaştırmadı. Yani kesinlikle bir koyu bir Yahudi, tek Tanrı inancına sahip olan koyu bir Yahudi dindarının yapacağı son şey bir insanı tanrılaştırmak olur. Tersine Paulus sadece yeryüzüne gelmeyi vaat eden Rab Tanrı'nın geldiğine inandı. Yani önceden Tevrat'ta Rab gelecek, Rabbin kendisi dünyaya geleceğini bildiriyor. Ve bu iyi haberdi. Yani mesela Yeşaya peygamberinde İşte Rab gelecek, müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor. Mesela Yeşaya 52'den okuyorum. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Nedir bu haber? İşte Tanrınız geliyor, Tanrınız egemenlik sürüyor. İşte ve dinleyin diyor. İşte Rabbin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler diyor. İşte bu Yeşaya'da. Ve Paulus da o ayetleri mesela örnek alıyor. Alıyor, yazılmış olduğu gibi diyor. İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça ikrar edersen, kabul edersen, Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Yani bu peygamberlerin söylediği gibi Rab Tanrı yeryüzüne gelecek şeklindeki vaatleri İsa yerine getiriyor. Rab İsa olarak geldi. Yani ona inandı. Yani bir insanı tanrılaştırmıyor. İnancı Tanrı beden aldı geldi. Yani onun tenezzül etmiş olması, tevazu buyurup geldiğini anlıyordu. Yani tersi değil. Yani kim insanı yüceltmiş değildi.
2: Ve o dönemdeki aslında insanlar da İsa'nın sözlerini çok net bir şekilde anlıyorlardı. Özellikle Yahudi din bilginleri İsa aslında Tanrı olduğunu söylediğini, bunu evet. iddia ettiğini anlıyorlardı. Ve Tanrı'ya küfrediyor, insan olduğu halde Tanrı olduğunu söylüyor gibi ithamlarda bulunuyorlardı İsa'ya. Demek evet. ki net bir şekilde İsa'nın bunu söylediğini ve oradaki insanların da bunu anladığını görebiliyoruz. Yine ayet metinlerinden, İncil metinlerinden evet. Bunu anlayabiliyoruz.
5: İsa bir kere evet. şey yapmıştı, insan yani o Ferisilerle, Yahudi dindarları ile konuşurken İbrahim'i hatırlattı ve uzun bir konuşmanın sonunda Yuhanna 8'de kaydediliyor. Diyor ki İbrahim benim günlerimi gördü diyor. Ne demek sen İbrahim'den daha mı yaşlısın, nasıl senin günlerini gördün şeklinde cevap veriyorlar. O da diyor ki İbrahim'den önce ben varım diyor. Ve o zaman ne demek istediğini dediğin gibi çok açık bir şekilde anladılar. Taş alıp onu öldürmeye çalışacaklardı. Çünkü net bir evet. şekilde kendisiyle Tanrı'yla eşit, babaya Tanrı'ya baba diyerek, babam benle baba biriz diyerek kendisinin Tanrı oğlu, Tanrı sözü olduğunu iddia ediyordu.
2: Burada şunu sormak istiyorum George Bey, burada şunu da sormak istiyorum. İsa'nın Tanrı oluşu neden bu kadar önemli? Yani Hristiyan teolojisi açısından İsa'nın Tanrılığının önemi nedir?
5: Bir kere tek Tanrı vardır. Yani ve Tanrı'dan başka bir kurtarıcı yok diye inanıyoruz, diye görüyoruz. Eski ahit yazılarında bu çok net bir şekilde İsa Mesih de kurtarıcı olarak geliyor. Kurtarıcı benim şeklinde ve kurtarıcımız Tanrı İsa olarak geldi. Yani İsa'nın Tanrı dışında ayrı bir ikinci bir Tanrı olması çok yani bir küfür olacak. Yani bir büyük bir aykırılık yaratacak. Yani kutsal kitap tek Tanrı inancını net bir şekilde söylüyor. Baba, oğul, kutsal ruh olarak tek Tanrı karşımıza çıkıyor. Kendini baba, oğul ve ruh, kendini baba, söz ve öz olarak açıklayan tek bir Tanrı vardır. Ve sözün beden aldığını, Kelamullah beden alıyor, aramızda yaşıyor. O gerçek Yeni Ahit'in bütün bölümlerinde yansıyor. Onun için İsa Mesih Tanrı değilse oradaki ayetler tamamen anlamsızlaşıyor. Ben yani günahlarını bağışlıyorum şeklinde hareket etmesi, ölüleri diriltmiş olması tek kendi yetkisiyle, birçok şeyde benle baba biriz demesi, yani çarmıha bu yüzden gerilmiş olması, öldürülmesi, hepsi buna işaret ediyor. Bunu iddia etti. Ve dirilişi onun sözlerinin doğru olduğunu kanıtlıyor.
2: Evet, bu noktada merak ettiğim bir şey de var. Onu da aktarmak istiyorum George Bey size. Pavlus hakkında tabii çeşitli iddialar var. Ve belki bunların işte farklı inanç gruplarından insanlar tarafından ortaya atıldığını gördük ama Hristiyanlık içerisinde de kendisinin Hristiyan olduğunu söyleyip Pavlus'u reddeden insanlar var mıdır? Ya da teologlar var mıdır? Onu eleştiren kişiler var mıdır?
5: Yani Pavlus düşmanı olanlar.
2: Evet.
5: Tabii gerçek Hristiyan olan Pavlus düşmanı yoktur. Çünkü ilk yüzyıldan itibaren onun yazıları Yeni Ahit'in yani %30'unu, %40'ını oluşturuyor. Yani bu Pavlus'la diğer elçiler aynı inancı öğretiyorlardı. Pavlus, Petrus, Yuhanna, Luka, diğer elçiler, Yakup, hepsi aynı şey öğretiyorlardı. Onun için Pavlus düşmanı olmaz. Ya Hristiyanlık, yani İsa düşmanı, yani Mesih düşmanı olacaksın. Yani İsa'nın Mesih olmadığını iddia edeceksin. Ya da Pavlus'u özel olarak düşman olamazsın Hristiyan olarak. Yani insanlar var ama kendilerini gerçek Hristiyan olarak görmek mümkün değil.
2: Anlıyorum. Ya bu konuda tabii ki evet farklı iddialar var ve farklı gruplardaki insanlar bu iddiaları kullanabiliyorlar. Ama bir temele dayanmadığını görüyoruz. Pavlus'un seçilmişlik konusunda bazı iddialar ortaya attığını söylüyorlar. Seçilmişlik kavramı konusunda İsa'nın bundan bahsetmediğini, Pavlus'un bunu bir şekilde ortaya attığını söylüyorlar ve imanı seçilmişliğe bağladığını düşünenler var. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Pavlus böyle bir şey ortaya atmış mıdır? Ya da İsa ile öğretisinde böyle bir çelişki var mıdır bu noktada?
5: Yani İsa Mesih yani çok açık bir şekilde siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim der. Yani bir çağıran İsa'dır. Yani insanları çağırıp kendine getiren İsa Mesih'in kendisidir. Pavlus da bunu öğretiyor. Diğer elçiler de seçilmişlikle ilgili. Ama bu seçilmişlik nasıl oluyor? İsa'ya imana çağırıyor. İsa Mesih yaşayan Tanrı olarak hala insanları çağırıyor. Diğer hepimiz çağrılanlarız. Yani o çağrıya imanla cevap verenler İsa Mesih'te seçilmiştir. Ona aittir. Yani mesela Petrus da bunu söylüyor birinci mektubunda. Yani Pavlus değil sadece. Buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam der. Birinci Petrus 1 selamlama bölümünde. Siz diyor İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için, yani bir kanıyla temizlenmeniz için Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz diyor. O zaman bu Pavlus'a özgü bir öğreti değildir. İsa Mesih zaten kendisi çağrılan çoktur, seçilen azdır demişti. Yani bu evet. Pavlus'a ait değildir.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz George Bey. Bu bölümün sonuna geldik aslında. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık.
5: Teşekkür ederim.
2: Pavlus hakkında çeşitli iddiaları ele almaya çalıştık. Ve bu iddiaların aslında çok bir aslı olmadığını, temeli olmadığını bu program içerisinde görmüş olduk. Tekrardan hatırlatalım, bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @Radyo Maranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatmış olalım. Programlarımız ve Hristiyan inancıyla ilgili sorularınızı da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Yuhanna bölümü 3. bölümden bir ayet okumak istiyorum. 3. bölüm 15. ayet diyor ki, öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Bu noktada İsa'nın ne bir dil, ne bir farklı bir millet ayrımı yapmadan kendine gelen herkesi kabul ettiğini ve sonsuz yaşama kavuşturduğunu da hatırlamış olalım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
0: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve

0: Bağlarımızda yanınızdayız.
1: Laf lafı aç. Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde cinsiyetçilik konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz pastörüm.
2: Hoş bulduk.
1: Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz Hristiyan ahlakı içerisinde. Ben cinsiyetçilik nedir diyerek başlamak istiyorum aslında İsmail Bey.
2: Öncelikle ayrımcılıktır diyebiliriz. Ve biraz daha tanımlamak istersek bunu. Kişinin cinsiyetine dayalı bir ön yargı vardır. Yine cinsiyetin veya toplumsal cinsiyetin son zamanlarda öyle tanımlanıyor. Doğası gereği diğerinden üstün olduğu inancına sahip olmaktır. Ve genellikle kadınlara karşı takınılan olumsuz tutum olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki.
1: Günümüzde evet. Peki cinsiyetçiliğin altında yatan temel sorun nedir? Yani en çok cinsiyetçi yaklaşım kimlere uygulanıyor toplumda? Biraz bunları da konuşalım.
2: Aslında temel sorun kadın ve erkeğin aldığı rolün, evlilikte aldığı rolün bozulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ve onu kendi suretinde yarattı yazıyor Tevrat'ta. Hı hı. Ve onlara erkek ve dişi olarak yarattı yazıyor yine orada. Ve o zaman bunları yarattığı zaman aslında kadın ve erkek arasında bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani erkek ve dişi olarak yaratıldı ve bu erkek ve dişi olmak onların kimliğini oluşturuyordu. Ama ilerleyen zamanda böyle bir cinsiyetçilik karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ona da bakacağız. Yine Tanrı'nın ne dediğine bakarsak verimli olun ve çoğalın dedi. Yani bunu hem kadına hem erkeğe söyledi. Sadece erkeğe değil, sadece kadına değil. Hem kadına hem erkeğe söyledi. İşte yeryüzünü doldurun dedi. Yani demek ki çoğalın. Yani bunu da söyledi. Yine hem erkeğe hem kadına söylemiş oluyor. Ve biz bu ayetlerin bağlamına baktığımızda da aslında bu çok önemli. Hem kadın hem erkek bilinç olarak, irade olarak, duygu olarak, ahlaki nitelikleri bakımından Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır.
1: Evet, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış kısmını biraz daha açabilir misiniz? Tam olarak ne demek?
2: Tabii, yani burada Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmak, Tanrı olmak anlamına kesinlikle gelmiyor. Yani niteliklerimizi hem kadın hem erkek olarak niteliklerimizi Tanrı'dan aldığımız anlamına geliyor. Şimdi önce bilinç dediğimizde insan düşünen bir varlıktır. Yani bu bilinçli olma durumu Tanrı'dan geliyor. Aslında Tanrı'nın kendisi bilinçli bir varlık yani öncelikle. Ve bununla biz çevremizi algılayabiliyoruz. Yani hem kadın hem erkek olarak kavrayabiliyoruz. Fark etme yetisine sahip oluyoruz. Yani bilinç dediğimizde bu aklıma geliyor. Aynı zamanda irade var ve yaratılışta üç iradi varlık var. Tanrı iradi bir varlıktır. İnsan iradi bir varlıktır. Ve bir de şeytan iradi bir varlık olarak görüyoruz. Kutsal kitaba baktığımızda bu üç iradi varlığı görüyoruz. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak iradedir. İnsanı şöyle insanın iradesi ise Tanrı'nın verdiği özgürlük çerçevesinde oluyor. Hı hı. Yani şeytan da aslında izin verdiği sürece şeytan iradesini kullanabilir. Ama Tanrı'nın iradesi mutlak bir iradedir. Ve bizler de bazı kararları alabiliriz iradi olarak ve bu da Tanrı'dan geliyor. Yine duygu olarak yani hem kadın hem erkek iş dünyasında ve çevresel tesirlere bağlı olarak etkileşime açıktır. Yani iş dünyası dediğimizde bu bir hormonların değişmesine bağlı olabilir. Yani daha çok bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya da çevreden gelen olaylara açıktır ve duyguları var. Aslında bu çok hoş bir şey. Yani insanın duygularının olması. Hı-hı. Yine buna baktığımızda hem erkek hem kadın bu duyguları Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığı için Tanrı'dan alıyor. Bir de ahlaki nitelik diyoruz. Yani kutsallık. Tanrı kutsal bir varlık. Ve Tanrı hem erkek hem kadını yaratırken bir vicdan dediğimiz yer var içimizde. Yani onu ne kadar örtersek örtelim, nasıl kapatırsak kapatalım, biz vicdanımızda yaratılış amaçlarımıza uygun bir şekilde iyi ile kötünün ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. Örneğin bir kişi katil olabilir, atıyorum 10 kişiyi öldürmüş olabilir ama iç varlığında yanlış yaptığını biliyor. Yani bunu biliyor ya da işte günümüzde savaşlar var dünyanın her bir tarafında. Savaşın iyi olmadığını biliyor ama savaş çıkarmadan da duramıyor.
1: Evet. Yani
2: vicdan bize ahlaki niteliklerimizi hatırlatıyor ve hem erkek hem kadın bu niteliklerini Tanrı'dan alıyor.
1: Evet, yani insan hem Tanrı benzeyişinde yaratılmış hem de bilinç olarak irade, duygu ve ahlaki nitelikler olarak kadın ve erkek her ikisi de bunlara sahip aslında. Peki sorun neden kaynaklanıyor o zaman?
2: Evet, Tanrı demek ki doğru yarattı. Yani Havva ve Adem ikisi de eşitti. Yani bir eşitsizlik görmüyoruz. Özellikle yaratılış, birinci bölüm yaratılış, ikinci bölümde bu çok belli olan bir durum. Sadece yaratılış üçüncü bölüme geldiğimizde durum biraz değişiyor. Adem bahçesinde şeytan o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak diyor. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şimdi insanın Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmasıyla insanın Tanrı gibi olmak istemesi farklı bir şeydir. Aslında bu insana ait bir düşünce de değil. Şeytan söylüyor. Tanrı gibi olmak. Hı-hı. Ama nasıl Tanrı olacak? İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Ve burada insan kendi egosunu aslında tatmin ediyor. Hı-hı. Ve Tanrı gibi olmak, Tanrı gibi egemen olmak, yani Tanrı'ya, Tanrı'nın yerine geçmek gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve sonra da işte bu günah nedeniyle düşüşe neden oluyor. Ondan sonra zaten Adem ve Havva'da bir ruhsal değişim de oluyor. Yani fiziksel ve ruhsal olarak ölüyorlar ama aynı zamanda düşüncelerinde de bir değişiklik oluyor. Birbirlerine karşı bir suçlama yapmaya başlıyorlar. Sen dedin, yanıma verdiğin kadın gibi. Evet. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Yani bu hep günahın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ve Yaratılış 2. bölüm 25. ayette şunu yazıyor. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Birbirlerine üstünlük kurmaya çalışmayan bir ilişkileri vardı. Yani cinsiyetçilik yoktu.
1: Evet, baktığımızda aslında o günah işlenmeden önce bir cinsiyetçilik ya da bir üstünlük görmüyoruz birbirlerine karşı Adem ve Havva'da. Ama günahtan sonra sanırım bu başlamış oluyor.
2: Evet, günahtan sonra başlamış oluyor. Yani belki ileride de tekrar değineceğim ama burada şunu söyleyebilirim. Tanrı işte Havva'yı yarattığı zaman onu kaburga kemiğinden yarattı diyor. Ondan önce yardımcı yaratacağım. Bizde yardımcı sözcüğüne yüklediğimiz anlam çok önemli. Yani yardımcı deyince çırak gibi anlıyoruz ama aslında böyle değil. Örneğin ben Tanrı benim yardımcımdır dediğimde benim bir çırağım olduğunu söylemiyorum. Yani yardımcı olmak birbirini tamamlamak anlamında kullanıyor. Ama ilerleyen zaman içerisinde işte insan günah nedeniyle ego sorunları da ortaya çıktığı için farklı bir anlam yükleniyor ve kadınlar daha çok ötekileştiriliyor.
1: Evet. Yine de hepsine baktığımızda günahın sonucu olarak bu cinsiyetçilik olduğunu görüyoruz.
2: Evet.
1: Peki İsmail Bey, inançlar cinsiyetçiliği besliyor mu? Çünkü birçok inanç var ve bazı inançlarda kadın daha ikinci planda oluyor. İnançlar bu durumu besliyor mu?
2: Evet, besliyor. Yani dünyaya baktığımızda, yani bazı inançlara ya da dinlere baktığımızda, hı hı, kadının yeri hemen hemen hiç yok gibidir. Yani örneğin son yıllarda Afganistan'daki gelişmeleri gördüğümüzde ve çıkan yasalara baktığımızda nedir? Kadının hemen hemen hiçbir hakkı yok. Eğitim var ve sokağa çıkması bile bir problem olabiliyor. Yani o dereceye geliyor. Ama aynı zamanda bu tabii sadece Afganistan'a ait olan bir konu değil. Yani dünyada, hı hı, doğu toplumlarında özellikle biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Batı toplumlarında bu konu biraz daha aşılıyor gibi görünüyor ama onlarda da var. Hı hı. Yani onlarda da var. O yok diyemiyoruz. Hristiyanlık açısından baktığımızda, yani biz kültürel değil de, yani Tanrı ne diyor diye baktığımızda, bunu anlamaya çalıştığımızda bir cinsiyetçilik görmüyoruz. Yani kadın ve erkek eşit olduğu gibi çocukları da değerlidir. Yani ve bütün, hı hı, çocuklar değerlidir. Kız çocukları da değerlidir. Erkek çocukları da değerlidir. Ama yine kültürlerde erkek çocuk daha önem veriliyor olabilir. Yani ve aile içinde aslında bir ayrımcılık başlamış oluyor. Ve yine işte erkek kadına egemen olmak istiyor ama kadın da erkeğe egemen olmak istediği durumlar var yani.
1: Evet.
2: Evet, ikisi arasındaki tartışmalara baktığımızda farklı yaklaşımlarla bunu söylüyorlar. Ve az önce dediğim gibi Tanrı aslında Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım dediğinde, yani yardımcı demekle birbirini tamamlayan, hı hı, varlıklar olarak geliyor. Hatta ikisi tek beden olacaklar diyor aile kurumu oluşturulduğunda. O zaman demek ki tek beden olmak demek, yani bir alt üst altlık üstlük konusu yok. Yani, hı hı, onlar bir olacaklar, tek olacaklar. Yani bu şekilde düşünmemiz lazım. Aynı zamanda yine Efeslilere mektupta, İncil'de aslında rol kavramını belirginleştiriyor. Bu oldukça önemli. Yani aile kurumunu Rab oluşturuyor, Rabbimiz. Hı hı. Ve sonra bir rol veriyor. O zaman bir bu role göre erkek ve kadın evlilik içinde bir konum kazanıyor. Burada da bir problem var diye düşünüyorum. Ama bu rol kavramı aslında toplumun her yerinde var. Diyelim bir fabrikadaki patronla oradaki, hı hı, bir işçi insan olarak eşittir. En azından teoride öyle olması lazım. Eşit, evet, olması kesinlikle gerekiyor. Ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Hı hı. Ya da ofisteki müdürle yanında çalışan memur insan olarak eşittir ama aldıkları rol bakımından eşit olamıyor. Burada, evet, bir bozulmuşluk var. Evlilikte de kadın ve erkek eşittir ama günahtan sonra özellikle aldıkları rol bakımından bir farklılık var. Hı hı. Ama yine de biz kutsal kitaba baktığımızda bu eşitsizliği, eşitsizliğin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Efeslilere mektupta şöyle diyor: ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Yani buradaki bağımlı olun sözcüğü zincirin halkaları gibi özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde birbirine bağlanmak. Ama kadınlar, hı-hı, bağlanıyor ama aslında erkek de bağlanıyor. Yani, hı-hı, ikisi aslında iki zincir, düşündüğümüzde iki zincir halkası. Yani özgürlüğü ve özerkliği olmayacak şekilde bağlanıyorlar. Ve kadın kocasına bağlı ama erkeklere de diyor ki ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Ama erkeğe verdiği sorumluluk da, hı hı, yani Mesih'teki sorumluluğu veriyor. Nedir Mesih, ne yaptı? Yani bütün insanların kurtuluşu için kendini çarmıta feda etti. Bütün, evet, insanların günahlarını üstlenmek için çarmıta öldü. Üçüncü gün dirildi. O zaman demek ki bir erkek karısını nasıl sevecek? Yani kendi canından vazgeçecek kadar sevecek. Şimdi, hı-hı, bu iki noktadan hareket ettiğimizde, yani kadınlara bağımlılık, erkeğe de kendi canından vazgeçecek kadar bir sevgisi olması gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumda eşitlik, eşitsizlik ya da cinsiyetçilik olabilir mi?
1: Evet. Baktığımız zaman Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit, evlilikte de kadın ve erkek eşit ama sorumlulukları ve rolleri farklı oluyor.
2: Evet,
1: biraz
2: doğru.
1: Anlatımınızdan onu anlıyorum.
2: Evet, doğru. Ve orada yine devam eden ayetlerde söylüyor: hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Yani burada erkeklere söylüyor. Yani senin bir bedenin var diyor. Yani sen işte yemek yiyorsun, su içiyorsun, su üşüdüğün zaman üstüne bir şey alıyorsun ya da yolda yürürken kendi kendine tokat atmıyorsun. Yani normal atıyorsa da normal bir kişi olmuyor zaten. Yani ama neden peki o zaman işte eşine bunları düşünmüyorsun, ya da bunları yerine getirmiyorsun demek istiyor Tanrı Paulus aracılığıyla, kutsal ruhun yönlendirişiyle. Yani nasıl bir kişi kendine fiziksel olarak zarar veremiyorsa erkek, yani normal olarak söylüyorum, veriyorsa zaten normal olarak kabul edilmiyorum. Veremiyorsa eşine de zarar vermemesi lazım.
1: Evet. Peki genelde kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması ve yardımcı olması konusu erkekleri daha kendini üstün görme durumunu ya da kadının daha ikinci planda olduğu düşüncesini yaratıyor. Sanki erkekler daha ön plandaymış gibi düşündürüyor insana. Kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılması neden? Neden Tanrı iki tane yani kadın ve erkek olarak yaratmadı da erkeğin kaburga kemiğinden yarattı?
2: İşte bazı sorulara tam bir cevap veremiyoruz. Tanrı öyle uygun gördü diyoruz. Ama bunu yaparken yani buradaki Tanrı'nın düşüncesine ya tasarısına bakalım. Ne yapmak istiyor? Adem'in yalnız kalması iyi değil diyor. Ama sadece Adem'i düşünmüyor. Aslında Havva'nın da yalnız kalması iyi değil. Yani birbirini tamamlayacak bir varlık yaratıyor. Ve bu yaratılış bölümlerine baktığımız zaman biz Tanrı öncelikle kendisinin insanı yarattığını ifade ediyor. Yaratılış birinci bölümde kendi benzeyişine yarattığından söz ettik. Ama burada biraz daha detay veriyor. Ama bir eşitlik ya da eşitsizlik söz konusu değil. Ama ilerleyen zamanda İncil'de şunu yazıyor. Ne var ki Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Yani o zincirin halkaları gibi. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, kadın erkekten yaratıldığı gibi, şimdi siz sordunuz. Erkek de kadından doğar. Her şey Tanrı'dandır. Yani burada şu çok önemli. Kutsal kitap teolojisi diye bir konu var. Yani bir ilahiyat alanı var. Bir konuya kutsal kitabın bütününe de bakmak lazım. Eğer sadece kaburga kemiğine bakarsak farklı düşünebiliriz. Ama buradaki ayetlere baktığımızda kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar şeklinde yazıyor. O zaman demek ki aslında tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Yani bunun konuşması gibi bir durum olarak görüyorum.
1: Aslında sohbetimiz çok güzel ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ederiz aradan sonra. Şimdi kısa bir ara verelim.

0: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Hristiyan Ahlakı programında cinsiyetçilik konusunu ele alıyoruz. Programımızın ilk bölümünde cinsiyetçilik nedir dedik, inançlar cinsiyetçiliği besliyor mu sorusunu cevapladık ve kadının erkeğin kaburgasından yaratılması ikinci planda olduğu anlamına mı geliyor gibi konuları konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit midir İsmail Bey? Onu sormak istiyorum size.
5: Evet, ben de daha önce söylediğim gibi eşittir. Yani eğer kadın ve erkek Tanrı'nın gözünde eşit değilse o zaman Tanrı adil değildir. Yani Tanrı'nın üç önemli niteliği var. Yani çok nitelikleri var ama sevgi, adalet, merhamet diyoruz. Adil olabilmesi için yani her şeyin doğru olması lazım. Ve kadın ve erkek eşittir. Eğer öyle değilse, bu da Tanrı adil değilse, kutsallık niteliğine ters düşüyor. Ve yine farklı bir örnek var İncil'de. İsa Mesih'in bedeninden söz ediliyor ama bu beden kilisedir deniyor. Şimdi kiliseye baktığımız zaman yani erkekler var, kadınlar var, çocuklar var. Yani ve birbirinden farklı kimliklere sahip kişiler var. Ama bunun açıklanışı şöyle oluyor. Yani ayak ele İşte dese ben bedene ait değilim, olmaz. Ya da el ayağa göre üstün olduğunu söylese yine olmaz. İşte göz kulak değil, yani bir farklılık var. O zaman demek ki bunlar farklılık olmasına rağmen aynı bedende bir bütünlüğü oluşturuyor. Aile kurumuna da baktığımızda yani hem erkek hem kadın hem de çocuklar yani birbirlerine biyolojik olarak benzememekle birlikte bunların hepsi Tanrı'nın gözünde eşit ve değerlidir. Yani Tanrı o değeri veriyor.
4: Evet, tabii ki cinsiyetçilik toplumumuzda gerçekten çok büyük sorunlardan biri. Birçok toplumda aslında öyle maalesef. Günah yüzünden olduğunu da konuşmuştuk ilk bölümde. Hangi alanlarda daha çok cinsiyetçiliği görüyoruz İsmail Bey?
5: Evet, yani daha çok kadınlarla ilgili olarak bunu görüyoruz. Yine İncil'e baktığımızda bir ayet var. Orada şunu diyor Galatyalılar 3. bölüm 28. ayette. Artık ne Yahudi ne Grek ne köle ne özgür ne erkek ne dişi ayrım var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Hani Mesih İsa'yı biz Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve Tanrı bizi ne yapıyor? Mesih'te birleştiriyor. Ki o dönem toplumuna baktığımızda yani bu ayetten hareket ederek o dönem toplumuna baktığımızda Yahudilerle Grekler birbirleriyle geçinemezlerdi. Yani anlaşamazlar ve birbirlerini aşağılarlardı. Yine köle ve özgür arasında derin uçurumlar vardı. Eşitlik açısından bu örneği kullanıyorum. Ve erkek ve dişi arasında da yine aynı şey geçerli. Yani demek ki Tanrı'nın yaklaşımı eşitliğe dayalı kadın ve erkek arasında. Ama kadınların daha çok ötelenmesi, ötekileştirilmesi yine günahla ilgili olarak açıklıyoruz. Yani erkek egemen toplumlarda işte kadın daha değersiz olarak görülüyor. Daha çok aşağılanıyor. Bir sürü söz söyleniyor. İşte bu konuyla ilgili fıkralar anlatılıyor. Ve yine baktığımızda hangi alanlar içinde kadın ötekileştiriliyor? Aile içinde olur. Ki daha bu çocuklukta başlayabilir. Yani kız çocuğu olduğu zaman bazı kişiler bunu istemiyor. Yani bütün çocukların erkek olmasını istiyor. Hatta bu isimlere de yansımış durumda. Yeter, erkeklere de konuyor Yeter ismi ama daha çok kızlara konulduğunda farklı bir anlamı var. Hı hı. Yani birkaç tane kız olmuşsa artık olsun yeter de başkası gelsin anlamına geliyor. Songül, yani işte artık bu da bizim Songül'ümüz olsun gibi. Eğitimde de kız çocukları ötekileştiriliyor. Ülkemizde de böyle. Yani dünyanın bazı ülkelerinde neredeyse o hak yok. Bugün bir Afganistan örneğini kullandım. Yani ama ülkemizde de biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Toplum yaşamında da öyle. Yani hala kız çocuklarına ev kadını gözüyle bakılıyor. Tabii ki yani evin kadını olsun da olmasında bir sorun yok belki ama o gözle bakılarak ve ötekileştirilmesinde bir problem olduğunu düşünüyorum.
4: Evet. Tabii ki maalesef toplumumuzda sıklıkla da görüyoruz cinsiyetçi şakalar, mizah yoluyla kadının aşağılanması, hatta küfür edilirken bile kadın üzerinden bu yapılıyor. Bunun nedeni nedir? Nasıl düzeltilebilir bu durum? Ya da İsa Mesih imanlarının böyle durumlarda duruşu ne olmalı?
5: Şimdi yine aile içindeki durum çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Yani. Ama ailenin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani anne babaların daha doğrusu bu konuda bu niteliklerini, işe cinsiyetçiliklerini bırakması gerekiyor. Bu da tabii ki devletin görevidir. Yani eğitim aracılığıyla çoğu zaman oluyor. Ve eğer rol almaya diyelim erkek çocuk üstün olarak başlamışsa aile içinde, yani bu üstünlüğü bütün hayatı boyunca devam ettiriyor. Ama bu üstünlüğü ona yine anne baba veriyor. Hatta bazen anneler veriyor. Yani daha çok maalesef anneler ona veriyor. Kız çocuklarından farklı oluyor. Hatta evin efendisi oluyor. Demek ki öncelikle ailede bir değişim olması lazım. Ama devletin hem yasal düzenlemeleri hem de eğitiminde de köklü değişiklikler olması gerekiyor. Yani bu olanak tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Toplum yaşamında da yine öyle. Roller farklı olabilir. Ama bir eşitsizlik olmaması gerekiyor. Yani diyelim bir fabrikada hem kadın hem erkek aynı işi yapabilir. Ama o fabrikanın müdürü ya da patronu kadın olabilir. Yani evet. Ama roller farklı olabilir ama yaptıkları işten ve insan olmaktan kaynaklanan bir değerleri var. Yani bu değeri toplumun bozmaması lazım. Ve ne yazık ki yani bizim toplumumuza da baktığımızda kadın cinayetleri var. Yani ve bu aslında yasalarda çok durumda erkeği destekliyor gibi görünüyor. Gibi değil aslında, öyle görünüyor. Ve bunu erkek kendine bir hak olarak görüyor. Nadiren olsa kadınlar da yapıyor ama yani çok az örnekler var bu konuda. O zaman demek ki toplumun da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ve en azından yasaların bu konuda ağırlaştırılması lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, tabii ki baktığımızda işte bazı işler ve meslekler var ki işte sadece kadının yapabileceği ya da erkeğin yapabileceği düşünülen, ya da bazı atasözlerimize bile içerisinde var aslında, işte saç uzun aklı kısa gibi, ya da kadın gibi konuşma, ya da erkek adam ağlamaz, böyle farklı şeyleri de görüyoruz toplum içerisinde. Şakalar da öyle, küfürler de öyle, genelde kadın üzerinden de yapılıyor. Ve dediğiniz gibi bu konuda bilinçlenmek gerekiyor gerçekten. Ve çocuklarımızı da öyle eğitmek gerekiyor.
5: Evet, yani İncil'de örneğin ağzınızdan boş söz çıkmasın diye birçok söz var. Demek ki bu bir kişi cinsiyetçi bir fıkra anlatıyorsa biz de bir başka cinsiyetçi fıkra anlatmamalıyız. Yani bu ayıp bir şey ve hatta buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Bizim bir hak ve insan projemiz var. Bu projeyi 2016 yılında daha çok Hristiyanların hakları olarak düşündük ve öyle geliştirmeye çalıştık. Sonra pandemi girdi, kaldık onu. Yeniden yenilemek istedik. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Ve iki başlık ekledik. Bir tanesi kadın hakları, diğeri çocuk hakları. Yani bunu bir ihtiyaç olarak gördük ve şimdi önümüzdeki aylarda, haftalarda o kadın haklarıyla ilgili çalışan kurumlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. İşte çocuk haklarıyla uğraşanlarla daha çok ilişki kurmak istiyoruz. Ve bunların, yani kadının da çocuğun da aslında bir kadın ve çocuk olduğu bilincinde olması lazım ve sevinçli bir yaşam sürmesi gerekiyor. Yani bunu kimse karartmasın diye düşünüyorum.
4: Evet. Hem buna dahil olmamak hem de bununla mücadele etmek gerekiyor gerçekten.
5: Evet.
4: Peki aşırı cinsiyetçilik ne gibi sorunlara yol açabilir toplumda? Belki biraz daha derin baktığımızda nasıl sonuçları olduğunu gördüğümüzde ona göre daha dikkatli olabiliriz ya da bakış açımız değişebilir. Bu noktada bunu da konuşalım.
5: Yani toplumun çekirdeği olan aile kurumunu bozuyor. Yani baktığımızda işte kız çocukları ayrıysa, ayrımcı kız çocuklarına ayrımcılık yapılıyorsa erkek çocuklarına göre olmuyor. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Bu bana çok zor geliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani ben de bir babayım, bir oğlum, bir kızım var. Ama aile içinde bir ayrımcılık olması korkunç bir şeydir. Ve onlar o zaman diyelim ki kız çocukları o sevgiyi annesiyle babasından alamıyor. Yani anne ve baba olmanın sorumluluklarından bir tanesi, önemli sorumluluklarından bir tanesi sadece yemek vermek değil, yani sevgi göstermesi lazım.
4: Evet,
5: ya da işte üstüne giysi almak değil, okula göndermek değil. Ama ayrımcılık yaptığında, ötekileştirdiğinde o çocuğunu, kız çocuğunu sevmemiş oluyor. Onu reddetmiş oluyor ve bu durumdaki kız çocukları reddedilmişlikle büyüyorlar. Yani dünyaları tabii ki buna göre şekilleniyor ve ilginç olan çok kişi bunu kabul ediyor bir süre sonra. Artık o rolü ben öyleyim diyor. Yani bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Bir kişi işte bana eşek dese çok ciddiye almıyorum çünkü bunu ispat etmem gerekmiyor. Ama bir kişiyi sürekli değersizleştiriyorsanız öyle olmuyor. Artık kendini değersiz, kaderin bir durumu gibi kabul ediyor. O rolü alıyor ve bir daha hayatı boyunca o rolde devam ediyor. Yani bir yerde köleleştirilmiş olarak yetiştiriliyor aslında kız çocukları.
4: Evet. Aslında biz program boyunca işte cinsiyetçilik nedir diye konuştuk. Nasıl bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor, neler yapmak gerekiyor, hangi alanlarda cinsiyetçilik daha çok görülüyor, birçok şeyi konuştuk. Tabii ki cinsiyetçiliği daha derinden anlamaya çalıştık, sebebi günah dedik. Bizim aslında kutsal kitap bizlere cinsiyetçilik konusunda ne öğretiyor? İnananlar evliliklerinde toplumda nasıl davranmalı bu konuda veya nasıl örnek olmalı? Çünkü ne olduğunu anladık ama ne yapmak gerekiyor? Biraz da onun üzerinde duralım. Hristiyan ahlakı içerisinde bu konuya nasıl bakmalı bir imanlı ve nasıl örnek olmalı pastörüm?
5: İncil'de Yuhanna bölümünde şunu yazıyor. Adını kabul edip kendisine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yani o zaman demek ki İsa Mesih'i kabul eden her kişi, yani hangi cinsiyetteki, cinsiyet kimliğe, cinsiyete sahip olursa olsun Tanrı'nın çocuğu oluyor. O zaman Tanrı'nın yaklaşımı nedir? İnsanlara, kendisine yönelenlere, Rab ve kurtarıcı olarak kabul edenlere çocuğum diyor. Bunu anlamak çok zor gelebilir yani toplumun belli bir kesiminde. Ama Tanrı'nın yüreğini ve bize olan yaklaşımını anlamak açısından oldukça önemli. O zaman bir kişi İsa Mesih'i kabul ettiğinde, kurtuluş konusunda ona güvendiğinde o zaman Tanrı'nın çocuğu oluyor. Bu çok hoş bir duygu veriyor bana. Ve o zaman şöyle düşünüyorum, yani kendim için çoğu zaman böyle düşünüyorum. Ben değerimi Tanrı'dan alıyorum. Yani şimdi sokağa çıkıp desem ben Tanrı'nın çocuğuyum deli diye bakarlar. Ama İncil'de yazıyor. Yani neyi anlatmaya çalışıyor? Artık ona aitiz. Biz değerimizi ondan alıyoruz. Nasıl bir anne baba çocuğuna karşı sorumlulukları varsa ve bunu yerine getiriyorsa, biz de bütün değerimizi, bütün ihtiyaçlarımızı Tanrı'dan, Tanrı'nın kendisinden alıyoruz. O zaman demek ki bizler kutsal kitaptaki ayetlere önem vermeli ve bunu hayatımızda uygulamalıyız. Yani kutsal kitapta cinsiyetçilik yok. Bu konuştuğumuz gibi. İşte evet, kadın Adem'in kaburgasından yaratıldı diyor ama erkek de kadından doğuyor yani, evet, sonuçta.
4: Evet, bunun için aslında her birimizin üstüne düşen bir sorumluluk var. Hem cinsiyetçilik yapmamalıyız, hem de desteklememeliyiz. Belki bunun önünde yapabileceğimiz, alabileceğimiz önlemler varsa da almamız gerekiyor. Ve bir imanlı olarak tabii ki kutsal kitaba bakmalı ve Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşamalıyız. Çünkü Tanrı'nın gözünde kadın ve erkek eşit. Bunu görüyoruz net bir şekilde.
5: Evet, değer vermeyi bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Yani bu çok önemli bir konu. Aslında biz saygı toplumuyuz ve Doğu toplumları biraz öyle. Saygı duymak çok önemli. Kişi saygı duyabilir ama ya da saygı duyuyor gibi görünebilir ama değer vermiyor olabilir. Arasında bir fark var. O zaman biz yani kız çocuk olsun, kadın olsun değer vermeyi öğrenmeliyiz. Yani bu öğrenilebilecek bir şey. Yine toplumun eğitilmesiyle birlikte gelişecek ve değişecek bir konudur. Sonra yine onurlandırmayı öğrenmeliyiz. Yani sadece erkekler onurlandırılmamalı ya da başarılı olanlar onurlandırılmamalı. O zaman eşlerimizi, çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, yani erkek çocuklarımızı onurlandırdığımız gibi onları onurlandırmalıyız. Şakalardan uzak durmalıyız. Yani bugün sizin de söylediğiniz gibi. Yani o şakalar hoş olmuyor. Hatta bir söz var. Şakanın %50'si gerçektir deniyor. Şimdi bir şaka yapılıyor. Sonra diyor ya şaka yaptım ama onun %50'sinde de bir gerçek payı var yani. Ve alçaltmak, değersizleştirmek içeriyorsa öyle bir şaka yapılmaması lazım.
4: Evet. Bu konuda gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. İmanlılar olarak çok dikkat etmeliyiz ağzımızdan çıkan her söz için. Çünkü Tanrı hoşlanmıyor aslında. Kutsal kitaba baktığımızda ağzımızdan çıkan kötü sözler ve boş sözler için uyarıyor hatta bizi. Evet, programımızın sonuna geldik. Zamanımız doldu. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program içerisinde dinlediğiniz ya da aklınıza takılan bir şey olduysa da soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tek...
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve...
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
6: Çelişkiler ve İncil programı yayın...

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.